Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Ben ve arkadaşlarım hepimiz birbirimizden farklıyız.
2: Evet, biz bir bütünün parçalarıyız.
1: Öğretmenim hep yanımızda oldu. Bizi birbirimizden hiç ayırmadı.
2: Biz özel eğitim ihtiyacı olan çocukların akranlarıyla birlikte aynı ortamda eğitim almasını önemsiyoruz.
1: Yapabileceğime inandılar.
2: Bütünleştirici eğitimin kalitesini artırarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gelişimini destekliyoruz. Bütünleştirici eğitimin gücüne inanıyoruz. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Mekke'nin, sen ki Medine'nin sultanıydın. Sen yetimin, öksüzlerin sultanıydın. Şimdi sana ne kadar da muhtacız ya Resulallah. Gül yüzlü peygamberim, sevgili peygamberim, gül yüzlüm, gül yüzlüm, ey sevgili.

0: Kamu spotu.
1: Eksik değil, farklı.
2: Farklı yetenekler bizi güçlü kılar.
3: Otizmi anla, yeter.
4: Otizmi erken tanı, yeter.
5: Otizmliği eğit, yeter.
6: Otizmliği hayata kat, yeter.
7: Otizmliği sporla güçlendir, yeter.
8: Bütün çabamız otizmli yavrularımız ve ailelerinin hayata daha güçlü tutunmaları için.
9: Farklılığınızın farkındayız, daima yanınızdayız.
10: Otizm eksik değil, farklı olmaktır. Biz farklılıklarımızla büyük bir aileyiz.

0: Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adıyaman Radyo Dergisi.

kamu spotu. Piller çöpe, toprağa, akarsu, göl ve denizlere atıldığında çevreye zarar vermektedir. Atık pillerinizi biriktirip pil toplama noktalarına bırakın. Dünyanın pilini bitirmemek için atık piller geri dönüşüm kutusuna. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Unutmayın, dünya sizin eviniz.

Cenazeme gelir misin? Cenazeme gelir misin? Biliyorum, hiç beklemiyordum bu daveti. Ansızın geliverdi değil mi? Ansızın vurdu şakağına. Saçaktan düşen buzdan kılıçlar gibi. Ansızın. Şaşırdım. Huzurunun göbeğine irice bir taş düştü. Neşesi kaçtı vaktin. Beklediğin az sonralar havada asılı kaldı. Hüznün baygın kelebekleri kıpırdadı, sızılandı. Korkunun sütunları devrildi göğsüne. Başını yasladığın uzun saatler kayıverdi elinden. Uzanıp uyuduğun bitmez günler tükeniverdi. Vadi yok sana zamanın. Dakikaların yüzü yerde, saniyeler mahcup. Oyalandığın ağaç gölgeleri çekildi üzerinden. Avunduğun has perdeleri parelendi. Uykunu bölmemek için parmak uçlarına basa basa odana giren hüzünler şimdi boynuna asıldı. Kalbini kanatmadan usulca gidiveren uzak acılar şimdi yakana dolandı. Daha dün konuşmuştuk ama diyorsun. Ama nasıl olurlar çekip çekiştiriyor ki yakanı. Hiç beklenmedik bir ölüm. Vakitsiz. Erken. Üzgünüm. İşine ara vereceksin bugün. Kocaman bir pürüz olup çıkıverdim karşına. Hızını kestim hayatının. Üzerine saldım kaygılarını. Köşe bucak kaçtığın korkulara sobel ettim seni. Ölümle arana koyduğun duvarları istemeden yıkıverdim. Sakarlık işte. Ölüm bize de yaklaşırmış. Bize de yakışırmış dedin. Galiba ölmesi kanıksanmış. Ölünesi yaştayız artık dedin. Şimdi rahmetli sıfatını ismin üzerine yumuşak bir şal gibi atıvereceksin. Şimdi iki yakasında da eksiğim İstanbul'un. Vapurların hiçbiri beklemiyor beni. Ben öldüm diye şeritleri eksilmiyor yolların. Şimdiye kadar hep başkalarıydı ölen. Hep başkaları. Hayret. Hayret. Ben öldüm bu defa. Bu defa ben öldüm. Oysa gitsen de bir, gitmesen de bir cenaze olurdu cami avlularından birinde. Belki bir kalabalık çıka gelirdi önüne. Bir sokağın başında, yol kenarında, gözünü sakındığın mezarlığın kapısında. Nasılsa ölen biri çıkar bu şehirde her gün diye kanıksadığın. Eksilenin kim olduğunu aldırış etmediğin. Gitti diye üzülmediğin birinin cenazesi işte. Aynı manzara, aynı tabut, aynı üzgün yüzler, aynı güneş gözlükleri. Ağladığımı yoksa ağlayamadığımı anlaşılmasın diye saklanan gözler. Hayatın ortasında duran ölümü inkar etmek için göz göze gelmemeler. Seni bilmem ama ben bu cenazeye mutlaka gitmeliyim. Dediği gibi şairin, bir musallalık saltanatı bu benim. Bu cenaze benim. Benim bu cenaze. Ve bu kez başroldeyim. Toprağa konulacak adam rolü benim. Ardından alınacak adamı ben oynayacağım. Hiç itirazsız karanlığa uzanmak bana düştü bu defa. Üzerine toprak atılan adamı, yüzü unutulmaya bırakılan adamı, hüzünlerin münasebetsiz müsebbibi olacak adamı, ayakkabısı kendisini beklerken bağları çözülecek adamı, elbiseleri evden çıkarılacak adamı,

yatağa soğuk kalacak adam, akşam eve dönmeyecek adam, kapıyı çalması beklenmeyecek adam, sofrada yeri olmayacak adam, adı telefon rehberinden silinecek adam, şehrin dudaklarından yarım ağız çıkmış bir hece gibi önemsizleşecek adam. Evet, evet, o adam. O adam benim. Benim işte o adam. Sevinçlerin ortasına en fazla bir hıçkırık gibi sokulsa da hatıraların eşiğinden yüz geri edilecek adam benim. Resmine bakıp bakıp da ağlanacak. Yoksa ağlanmayacak mı? O adam benim. Adı neydi? Hani diye yokluğu kanıksanacak adam. Soluk bir resme asılmış, eskimiş bir tebessümün ardında aşklarını saklayan, susturan adam. Evet, o adam benim. Benim o adam. Sahnedeyim, başrolde. Seni mutlaka beklerim. En öndeki olmalısın ayakta duranların, en dik duranı. Bak, cenaze ilanımı da yazdım. Canını çok seven, her günün sabahında burada sonsuzca yaşayacağına yeniden kanan, her lezzetin tükenişinde ölümün yanına uğradığını unutan, her hazzın zirvesinde yakasındaki ölümlü etiketini isteyerek düşüren, her yaz sıcağında içi dünyaya iyiden iyiye ısınan, kalbinin her atışında ölümlerden döndüğünün farkında olmayan, damarların bir köşesinde ansızın geliverecek pıhtılardan yapılmış veda haberleri saklayan, ayrılıkların çatlaklarından giren hüzünleri ölümün nefesi gibi yudumlayan, sevenlerinin gözlerinin ışığına sığınarak ısınan, unutulmayı, yok sayılmayı en ürkütücü uçurum bilen, güzelliğini aynaların kırıklarında arayan, toprağa girmeye üşenen, uzun süredir aramızda yaşayan dostumuz, arkadaşımız, sırdaşımız, kardeşimiz, babamız, evladımız, şimdilik unutmayacağımızı umduğumuz, bir süre unutmaktan utanacağımız, sonra unutacağımız ve en sonunda unuttuğumuzu da unutacağımız Senai Demirci, doğduğu gün yakalandığı fanilik hastalığından, uzun süredir sancısını çektiği her nefis ölümü tadıcıdır yarasından kurtulamayıp aramızdan ayrılmaya yazılmıştır. Cenazesi umulur ki en uzak zamanda, sızıların köşe başlarında kılınan cenaze namazını takiben, kaldırılıp gözlerden ve belki gönüllerden de uzak bir yer.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Aslında aklıma geldi. Ama üşendim. Zaten yakın mesafe. Hemen gider dönerim dedim. Takmadım. Bir şey olmaz diye düşündüm. Ama oldu. Şimdi keşke, keşke diyorum, o kemeri taksaydım.
2: Keşke dememek için

0: Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı başlıyor.
1: Mahmud sallallahu aleyhi ve sellem. Esma-i Nebi'de bugün El Mahmud ismi şerifini açıklamaya çalışacağız sevgili Akra dinleyicileri. Mahmud çok övülmüş, övmeye, takdire layık anlamına gelir. Peygamber Efendimiz mertebe bakımından peygamberlerin en üstünüdür. Allah-u Teala Hazretleri ona ahirette makamı Mahmud'u vermiştir. Kendisinin de bir adı Mahmud'dur. Hem de kendisi sahibi makamı Mahmud'dur. Makam-ı Mahmud cennetteki en yüksek derecedir. Bir kişi içindir o. O da Peygamber Efendimiz'dir. Makam-ı Mahmud'un sahibi ve peygamberlerin serveridir. En yüksek mertebelisidir. Şefaat, Allah Teala'nın dilediği kullarına o güne rahmet tezahürlerinden birisi olarak ortaya çıkar. Bu rahmetin tecellisi muhtelif şekillerde olur. Bunlardan birincisi, küfür ve şirk ehlinden olmayan isyankar kullarından Allah Celle Celaluhu'nun dilediği kadarını bağışlamasıdır. Şefaat tezahürlerinden birisi de Allah Teala'nın elçisine ümmeti için şefaat etme yetkisini vererek onu şereflendirmesi şeklinde gerçekleşir. Müminlerin ve muvahhidlerin cehenneme girdikten sonra oradan çıkarılmaları da bu şefaatlerden birisini temsil eder. Bu şefaat türünde ve ondan öncesinde sahih söze göre Resulullah'a peygamberler, büyük melekler ve müminler de ortak olacaklardır. Allah Teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme vaat etmiş olduğu makam-ı Mahmud ancak ve ancak bütün mahşer ehline genel olarak, ümmetine özel olarak muhtelif şefaatlerde bulunmasını ifade eder. İbn-i Cerir der ki, müfessirlerin çoğu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet gününde oturacağı makam makam-ı Mahmud, insanlara şefaat etmesi, o günün azabının şiddetini hafifletmesi için Allah'tan dilekte bulunması ve bu dileğinin kabul edilmesidir demişlerdir. İsra suresi 79. ayeti kerimede, belki böylece Rabbin seni övülmüş bir makama ulaştırır şeklinde geçer. Rabbimiz bizleri Peygamber Efendimizin şefaatine erenlerden eylesin.

0: Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adıyaman FM.

0: dokuz köyden dokuz kişi yok etmeye sözleşti. O salih kişiyi ve o dişi deveyi. Allah bozdu işlerini, heyhat, ama kestiler o güzelim deveyi. Bacaklarından Allah'ım, bacaklarını kestiler. İlahi, ilahi.
1: Semud vatanından geriye kalan evler,

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi olarak akademik, idari personelimiz ve öğrencilerimizin tamamına lisanslı üyesi olduğumuz kurumsal mail sistemimize entegre GPT tabanlı büyük dil modeli yapay zeka araçlarını ücretsiz olarak hizmete açıyoruz. Öğrencilerimiz ve personelimiz üniversitemiz kurumsal e-posta sistemi üzerinden iki öncü yapay zeka modeline doğrudan erişim sağlayabilecek, araştırmadan bilimsel üretime kadar her alanda yapay zeka desteğinden faydalanabilecek. Kullanım detaylarına ve anlatım videomuza üniversitemiz sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Laboratuvarı, uygulama ve araştırma merkezi, elemental analiz cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Radyo FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Sayın sürücüler, artık trafikte geçiş üstünlüğü yayalarda. Sürücüler kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamalı, buradan geçen yayalara durarak geçiş hakkını vermelidirler. Aksi halde kural ihlali yapan sürücülere ceza işlem uygulanacağını unutmayın. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Öncelik hayatın, öncelik hayatın, öncelik yayanın.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreninin coşku ve heyecanı yaşandı. Diş hekimliği, eczacılık, eğitim, fen edebiyat, güzel sanatlar, iktisadi ve idari bilimler, ilahiyat, mühendislik, sağlık bilimleri, spor bilimleri, tıp, turizm ve ziraat fakülteleri, devlet konservatuvarı, sağlık hizmetleri, sosyal bilimler, teknik bilimler, Besni Ali Erdemoğlu, Gölbaşı ve Kahta Meslek Yüksek Okullarının lisans ve ön lisans programlarının 3517 mezun adayı için düzenlenen tören, il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleştirilen töreni Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Adıyaman Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Baro Başkanı Avukat Bilal Doğan, İl Emniyet Müdürü Arzum Lazman, yargı temsilcileri, kurum müdürleri,

Site birincisinin konuşmasının ardından gerçekleştirilen protokol konuşmaları kapsamında Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Tutdere ve Adıyaman Valisi Abdullah Küçük kürsüye çıktı. Rektör Keleş, mezuniyet törenlerinin yalnızca bir eğitim sürecinin tamamlanması değil, aynı zamanda gençlerin bilgi, birikim ve değerlerle donanmış bireyler olarak hayata atılmalarını simgelediğini belirtti. Mezun öğrencilerin yıllar süren emek, sabır ve fedakarlıklarının karşılığını aldıkları bu anlamlı günde bir araya geldiklerini ifade eden Rektör Keleş, gençlerin kazandıkları mesleki donanım ve taşıdıkları değerlerle ülkeye hizmet edeceklerine olan inancını dile getirdi. Konuşmasında dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan savaşlara, insani krizlere ve özellikle Filistin'de yaşanan trajedilere de değinen Rektör Keleş, bilimin insan onuru, adalet, vicdan ve merhametle birlikte yol alması gerektiğini vurguladı. Adıyaman Üniversitesi olarak öğrencilerin yalnızca bilgi sahibi değil, aynı zamanda irfan sahibi bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerini belirten Rektör Keleş, ilmin davranışa dönüşmesinin nezaket, sorumluluk, merhamet ve güzel ahlakla mümkün olduğunu ifade etti. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğrencileri, üniversite personelini ve vatandaşlarını rahmetle anan Rektör Keleş, deprem sonrasında ortaya konulan dayanışmanın, birlik ve beraberlik ruhunun toplumun en önemli gücü olduğunu söyledi. Gençlerin, ailelerin, akademisyenlerin, kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin gösterdiği özverinin Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkmasında önemli rol oynadığını kaydetti. Adıyaman Üniversitesi'nin her geçen yıl daha da güçlendiğini ifade eden Rektör Keleş, eğitim, öğretim, araştırma, toplumsal katkı ve uluslararasılaşma alanlarında önemli başarılar elde edildiğini ifade etti. Üniversitenin ilk kez Times Higher Education Dünya Üniversiteleri sıralamasında yer almasının uluslararası görünürlük açısından önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Rektör Keleş, Dünya Üniversite Sıralama Merkezi'nin 2026 sonuçlarına göre Türkiye'den sıralamaya giren 47 üniversite arasında yer alarak 31. sırada gösterilmesinin de üniversitenin yükselen akademik performansının ve araştırma gücünün somut bir göstergesi olduğunu ifade etti. Üniversitenin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda farklı ülkelerden öğrencileri kampüsünde ağırladığını belirten Rektör Keleş, farklı kültürlerin ve deneyimlerin aynı akademik ortamda buluşmasının üniversiteye önemli bir zenginlik kattığını söyledi. Bu çeşitliliğin öğrencilerin dünyaya daha açık, farklılıklara daha duyarlı ve daha geniş ufuklu bireyler olarak yetişmelerine katkı sunduğunu dile getirdi. Öğrencilerin akademik başarılarının yanında sosyal sorumluluk bilinciyle yetişmelerine de önem verdiklerini belirten Rektör Keleş, öğrenci topluluklarının yürüttüğü UNIDES projelerinin eğitimden çevreye, gönüllülük çalışmalarından sosyal farkındalık faaliyetlerine kadar birçok alanda topluma dokunan örnek çalışmalar ortaya koyduğunu söyledi. Bu projelerin üniversitenin bilgi üreten kimliğinin yanı sıra toplumsal faydayı önceleyen yönünü de güçlendirdiğini ifade etti. TÜBİTAK projelerinde elde edilen başarılar, yeni açılan bölümler, lisansüstü programlar, araştırma merkezleri ve şehirle bütünleşen çalışmaların Adıyaman Üniversitesi'ni geleceğe taşıyan önemli adımlar olduğunu kaydeden Rektör Keleş, üniversitenin tarımdan sağlığa, mühendislikten sosyal bilimlere kadar birçok alanda yürüttüğü çalışmalarla ilin gelişmine katkı sunmaya devam ettiğini belirtti. Üniversite şehir işbirliğini güçlendiren her çalışmayı Adıyaman'a duyulan vefanın bir göstergesi olarak gördüklerini söyledi. Deprem sonrasında üniversitenin eğitim, öğretim ve diğer faaliyetlerinin devam edebilmesi için desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'a, ilgili bakanlıklara, Adıyaman Valiliğine, milletvekillerine, yerel yönetimlere, kamu kurum ve kuruluşlarına, hayırseverlere ve tüm paydaşlara teşekkür eden Rektör Keleş, Adıyaman Üniversitesi bilimde, eğitimde, toplumsal katkıda ve uluslararası görünürlükte daha ileri noktalara taşımak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Akademik ve idari personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Rektör Keleş, ailelerin yıllar boyunca gösterdiği sabır ve fedakarlığın mezuniyet başarısındaki en büyük paylardan biri olduğunu vurguladı. Mezun öğrencilere seslenen Rektör Keleş, onların ülkenin geleceği olduğunu belirterek sahip oldukları bilgi, erdem ve donanımla çalışma hayatında önemli başarılara imza atacaklarına inandığını söyledi. Gençlere karşılaştıkları zorluklar karşısında çalışmaktan ve üretmekten vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulunan Rektör Keleş, Türkiye yüzyılının en büyük gücünün düşünen, sorgulayan, üreten, bilime değer veren ve milli manevi değerlerine sahip çıkan gençler olduğunu ifade ederek tüm mezunları tebrik etti. Protokol konuşmalarının ardından üniversite 1. 2. 3.'leri ve fakülte yüksekokul bazında 1. 2. ve 3.'lere mezuniyet belgeleri ve plaketleri, il protokolü, yüksekokul müdürleri, fakülte dekanları tarafından

0: takdim edildi. Tören, belge dağıtımının ardından mezun adaylarının hep birlikte kep atmaları ve kıymetli sanatçılarımız Mehmet Aslan ve Mahmut Karadağ'la Komagene Müzik Topluluğu tarafından icra edilen Harpane Gecesi konseri ve Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Latif Doğan konseriyle son buldu. Konserleri icra eden sanatçılara Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş tarafından çiçek takdim edildi.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Kahraman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Kamu spotu.
2: 2 milyon çalışanımızla biz büyük bir aileyiz. 60 yıldır bu topraklarda alın teri döküyor, biz bize yeterim diye birlikte üretiyoruz. Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri olarak ülkemizin hayallerini, hedeflerini sığdırdığımız fabrikalarda bu cennet vatanın üreten gücü olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar nice fırtınaları, zorlukları göğüsledik. Bu zor günleri de atlatacağız. Yeniden el ele vereceğiz, yeniden kucaklaşacağız. Güçlü ve güvenli üretim için tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et Türkiye'm.

0: Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı başlıyor.
1: Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem ismi şerifi. Gönül hun oldu, şevkinden boyandım ya Resulullah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulullah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulullah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulullah. Esma-ül Nebi programımızda bugün Abdullah ismi şerifini açıklamaya çalışacağız sevgili dinleyicilerimiz. Abdullah, ben fakir, ben aciz, tevazu ifadesi anlamlarına gelmektedir. Kulluğun temelinde ve özünde de kendi aziyetini ve Hakk'a karşı fakrını, ihtiyaç halini bilme şuuru vardır. Her şey kendisine muhtaç ve kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan anlamına gelen Es-Samet isminin yegane ismi Yüce Rabbimiz, "Ey insanlar! Hepiniz Allah'a muhtaçsınız." buyurmak suretiyle insana işte bu acziyetini hatırlatır. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyüklüğü, özellikle onun hiçliğini, tevazuunu, kulluğunu ve ubudiyetini bilmesinde yatmaktadır. Onun öyle bir fıtratı vardır ki, Allah Teala Habibini yücelttikçe ve ona ikramlarda bulundukça o daha da mütevazi, daha da mahcup oluyordu. Arif bir mümin için hayatta kulluktan daha büyük bir gaye, yine kulluktan daha ulvi bir paye yoktur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hükümdar bir peygamber mi yoksa kul peygamber mi olmak istediği hususunda muhayyer bırakılmış ve kul peygamber olmayı tercih etmiştir. Bu tercihiyle de Hakk'a kulluğun kazandıracağı saadet ve saltanatın dünyevi saltanatların verebileceği huzur ve saadetle kıyaslanamayacak kadar üstün, kıymetli ve kalıcı olduğuna işaret buyurmuştur. Peygamberler bile Cenab-ı Hakk'a şükür borcunu layıkıyla ödeyebilmekten acziyetlerini itiraf halinde bir kulluk hayatı yaşamışlardır. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ayakları şişinceye kadar uzun uzun namaz kılmış, elbisesini, sakalı şeriflerini ve secde ettikleri yeri mübarek gözyaşlarıyla yıkamışlardır. Kendisine ya Resulullah, Allah Teala sizin geçmiş ve gelecek günahlarınızı bağışladığı halde niçin bu kadar ağlıyorsunuz denilince de Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı buyurmuşlardır. Allah'ın yüceliğinin önünde eğilmek, büyüklüğünün yanında kendini küçük ve hakir görmek, ancak onun sınırlarını korumakla, nefsin arzu ve isteklerini terk etmekle, daima onun gözetimi altında olduğunu hatırlamakla gerçek bir mana kazanır. Sevgili Akra dinleyicileri, kulluk acziyet manalarından anlaşılıyor ki, Abdullah ismi şerifi en şerefli isimlerden biridir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu makamda, yani Abdullah oluşunda bütün peygamberlerden ve resullerden ayrı bir mana kazanmıştır.

Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı sona erdi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup, eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılıyor.

özündeki imanı daha fazla saklamaya devam edemeyen Diyamendi, Mesnevi'nin feyziyle Yaman Dede oluverir. Hazreti Peygamber'e Nâ-i Şerif'ten aldığı ilhamat ile bu eseri

Kamu spotu. Tarımsal faaliyetlerin artması nedeniyle traktörle meydana gelebilecek muhtemel kazalarda ölüm ve yaralanma risklerini en aza indirebilmek, tarımsal kazaları önlemek amacıyla çiftçilerimizin traktörlerde ROPS, ikaz lambası ve reflektör bulundurması, tarım araçlarıyla zorunlu olmadıkça gece karayoluna çıkmamaları önemli duyurulur. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.

tek amacım nasip ederse eğer yaradan, cennette gül cemalini görebilmek için. Ya Resulallah, bütün çabam mahşerde senin bana, sancağımın altına gel ey ahir zaman ümmetim dediğini duyabilmek için. Biliyorsun ben sana kara sevdalıyım Allah için. Ben sana kara sevdalıyım Allah için. Allah için.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Uyan, uyan, uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapılarını açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana hulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد محترم مؤمنler kurban bayramınız mübarek olsun cumanız mübarek olsun bugün adeta kurban bayramı ile birlikte cuma gününü cuma namazını da idrak etmenin ve aynı zamanda bugün 29 Mayıs İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü ve bu vesileyle aynen efendim Kurban Bayramı'nı tekbirlerle, teşrik tekbirleriyle nasıl yerine getiriyor, akraba, eş, dost ziyaret ediyor, onların hayır dualarını yapıyor ve teşrik tekbirleriyle namazlarımızın akabinde Rabbimizi büyüklüyorsak, İstanbul'un fethi de 29 Mayıs'ta değerli kardeşlerim tekbirlerle Allah'ı hamd ve övgüyle fetih müyesser olmuştu ve bugün sizlere bugün İstanbul'un fethi, fetih ruhu ve ilahi kelimetullah aşkı konulu sohbetimizi yapacağız inşallah. Değerli kardeşlerim bugün aynı zamanda dedik Kurban Bayramı'nın 3. günü anne baba eş dost büyüklerimizin hayır dualarını aldık belki. Kimimiz belki daha onların hayır dualarını almayı bekliyor. Rabbim bizi birliğimizi dirliğimizi daim eylesin. Ailelerimize, yuvalarımıza huzur ve saadetler ihsan eylesin inşallah. Muhterem kardeşlerim, biraz önce okuduğum ayeti kerimeler bildiğiniz üzere Kur'an-ı Mübin'de Fetih Suresinin 1 ila 4. ayeti kerimeleri, bu mübarek ayetler biliyorsunuz Mekke'nin fethini müjdeleyen ayetler. Hudeybiye'de nazil olmuştu. Mekke'nin fethini müjdeliyordu. 6. hicri yılda Hudeybiye, Mekke'nin fethi hicretin 10. yılında vuku bulmuştu. Ama bu ayetler aynı zamanda İstanbul'un fethini, Anadolu'nun fethini de müjdeliyordu değerli kardeşlerim. Burada şöyle bir hatırlatmayı da yapalım. Hendek Savaşı'nda hicretin 5. yılında Peygamberimizle ashab-ı kiram Hendek'i kazarken bir kaya denk geliyordu. Siyer kitaplarından okuduğumuz kadarıyla o kayaya böyle balyozu indirdiği zaman paramparça olduğunda Peygamberimiz orada bulunan ashabına Bizans'ın, Sasani'nin ve onların şehirlerinin de
fethedileceğini müjdeliyordu hicretin 5. yılında. İşte İstanbul'un fethi aynı zamanda bu Hendek'te kaya parçalanırken Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın Bizans'ın Sasanilerin fethini müjdelemesinin bir neticesiydi değerli kardeşlerim. Ve bugün 29 Mayıs Konstantinopolis'ten İstanbul'a dönüşen İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümündeyiz, o günlerdeyiz ve İstanbul fethedileli 573 yıl olmuş. İstanbul'un fethi aynı zamanda Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bir mucizesinin de gerçekleşmesiydi değerli kardeşlerim. Şöyle İslam tarihine bir baktığımız zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan itibaren Anadolu'ya, işte Suriye bugünkü Anadolu, seferler düzenlendiğini görüyoruz. Hatta Halid bin Velid'in, İyaz bin Ganem'in de içinde bulunduğu, sahabenin de olduğu bir ordu Diyarbakır'ı fethetmişti. Diyarbakır'ı fethettikten sonra biliyorsunuz Malazgirt'te ecdadımız Alparslan 1071'de efendim Anadolu'nun kapılarını açıyor. Aslında İstanbul'un fethi bu Hazreti Ömer döneminde başlayan Diyarbakır'ın fethi veya bizim Anadolu'nun kapılarının açılması sürecinin de bir taçlandırılması diyebiliriz. İstanbul'un fethiyle artık Bizans efendim geriye gönderilmiş oldu ve bizim ecdadımız İslam efendim orduları Anadolu'yu, Balkanları tamamen İslam yurdu haline getirmişti değerli kardeşlerim. Peki bu İstanbul'un fethine ve diğer fetihlere ta Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan itibaren sahabeyi, daha sonra Selçuklular, Osmanlılar, işte halifeler dönemi, bu Müslümanları fetihlere motive eden unsur neydi? Nedir bunları böyle ileri gitme, İslam'ın mesajını ileriye taşıma hususundaki motivasyonları neydi diye sorarsak, bunun cevabı ilahi kelimetullah aşkı. Nedir ilahi kelimetullah? Allah'ın dininin yüceltilmesi davası ve bu konuda çaba göstermektir değerli kardeşlerim. Kitabımızda ve cahidu fi sebilillahi bi emvalikum ve enfusikum, mallarınızla canlarınızla Allah yolunda mücadele edin emrinin yerine getirilmesiydi. Evet, yani ilahi kelimetullah aşkı böyle Müslümanları, ecdadımızı seferden sefere, zaferden zafere götüren bir motive edici unsurdu. Biliyorsunuz Hazreti Ebubekir'le Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Medine'ye hicret ederken Sevr mağarasında birkaç gün bir gizlenme dönemi olmuştu. Orada inen ayette Tevbe suresinde şöyle bir ifade var. Tevbe suresinin 40. ayetinde diyor ki Bismillah ve ceale kelimetellezine keferussufla, bu şekilde kafirlerin kelimesini, sözünü sefil kılmak ve kelimetullahi hiyel ulya, Allah'ın sözünü yüceltmek, işte ilahi kelimetullah budur değerli kardeşlerim. Yani Peygamberimizin 23 yıllık mücadelesi o ilahi kelimetullahı yüceltmek, onu öteye taşımaktı ve bu şekilde coğrafyalar, şehirler fethediliyor ve bu fetihler de Hazreti Ömer döneminde, Hazreti Osman döneminde o zamandan beri zirveye taşınıyor. Peki değerli kardeşlerim, bu Çanakkale'yi, Uhud'u, İstanbul'un fethini, Hudeybiye'yi, Malazgirt'i, İstiklal Harbi'ni, yani Peygamberimizden itibaren dünya ve İslam tarihinde büyük olayları hatırlamak da icap eder. Böyle yüce büyük olayları niye? Ders almak için.
Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de وَذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللّٰهِ Allah'ın günlerini hatırlayın, yad edin. Neden ya Rabbi? اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ Çünkü o büyük günleri, büyük olayları hatırlamada çokça sabreden, çokça şükredenler için dersler vardır. İşte bundan dolayı değerli kardeşlerim, bugün İstanbul'un fethi de büyük bir olay, çağ açıp çağ kapatan bir olay ve bizim ecdadımızın, peygamberimizin müjdesine nail olduğu bir olay. لَتُفْتَحَنَّ الْكَنْسْتَانْتِنِيَّةِ فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ Yani Konstantiniyye mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden asker ne mübarek bir asker. Onu fetheden ordu ne mübarek bir ordu. Fetheden komutan ne yüce ne mübarek bir komutan diye Peygamberimizin aleyhissalatu vesselamın müjdesine nail olan Fatih Sultan Mehmet ve Ulubatlı Hasan'la simgeleşen ordusunun bunları da anmakta, anlamakta, yad etmekte çokça sabreden, çokça şükredenler için dersler, ibretler vardır buyuruluyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde olmamız hasebiyle bunu hatırlamış, yad etmiş olacağız. Peki değerli kardeşlerim, İstanbul'un fethini anlatırken sohbetimizin başında okuduğumuz Hudeybiye'yi Fetih Suresi'ne şöyle bir bakalım, hatırlatmış olalım. وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Hatırlat, çünkü hatırlatma müminlere fayda verir. Ayeti kerimesinde ifade edildiği üzere İstanbul'un fethini konuştuğumuz bu sohbetimizde Fetih Suresi'ni ve Hudeybiye'yi de bir hatırlayalım. Şimdi biliyorsunuz hicretin 5. yılında Hendek Savaşı'nda bir ay sonra müşrik ordusu, müşrik ittifakı dağılmıştı biliyorsunuz. Medine'yi kuşatmaya gelen müşriklerin ordusu, Peygamberimiz ve sahabe Müslümanlar savunma savaşıyla o efendim Hendek Savaşı'ndaki zorluğu da aşmış oldular. Ve orada biraz önce de söylediğim gibi kayayı parçalarken Peygamberimiz Bizans'ın, Sasanilerin, Kisra'nın saraylarının, şehirlerinin efendim fetholunacağını da müjdelemişti. İşte o Hendek Savaşı'ndan sonra Peygamberimiz bir gün sahabeye diyor ki ben diyor efendim rüyamda gördüm Kabe'yi, tavaf ettiğimizi gördüm. Haydi hazırlanın Kabe'ye, bir umreye, hacca, tavafa gidelim diye. Şu anda hacılarımız Arafat'tan indiler. Ziyaret tavaflarını da yapıyorlar biliyorsunuz. Peygamberimiz ve ashab-ı kiram böyle 1400 sahabeyle birlikte Peygamberimiz hicretin 6. yılında Mekke'ye doğru yola çıkıyor. Savaşmak niyetleri olmadığı için normal yaya ya da binekli olarak devam ediyorlar. Belki kılıçlarından başka da savaş aletleri yanlarında yok. 430 kilometreyi geldikleri zaman müşrikler orada Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın ve sahabenin Mekke'ye girişine izin vermiyorlar. Ve o arada Peygamberimiz bir iki sahabeyi elçi olarak gönderdikten sonra Hazreti Osman'ın da Mekke'de akrabaları çokça olduğundan Hazreti Osman'ı Mekkelilerle görüşsün diye elçi olarak gönderiyor. Hazreti Osman, diyorlar ki Hazreti Osman'a sen tavaf et ama biz size toplu olarak tavafa izin vermeyeceğiz. Hazreti Osman da Peygamberimiz tavaf etmeden ben gelip de burada tavaf yapmam. Ya topluca tavaf ederiz ya da efendim ben de tavaf etmem deyince Hazreti Osman'ı 3-4 gün kadar Mekke'de tutuyorlar müşrikler ve 30 kilometre ötedeki Peygamberimiz ve sahabe ordusu diyelim, onlar Hazreti Osman'ın da şehit edildiği haberi filan dolaşınca
Orada bir biat alıyor Peygamberimiz. Rıdvan biatı diye bilinen bu biat, Kur'an-ı Kerim'de yine Fetih Suresi'nde şöyle anlatılır. Bismillah. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَر۪يبًا. Evet, Rıdvan beyatı Fetih Suresinin 18. ayetinde Allah Teala o ağacın altında sana biat edenlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş, sekinet, huzur vermiş ve pek yakın bir fetihle sizi müjdelemektedir. Bakın, hem Fetih Suresinin başında İnna fetahna leke fetham mubina diye biz sana yakın bir fetih veriyoruz diye müjdelerken, aynı surenin 18. ayetinde de ve etabehum fethan gariba, onları yakın bir fetihle müjdelemektedir diye ikinci kez Rabbimiz Allah Azze ve Celle fethi, Mekke'nin fethini zikrediyor değerli kardeşlerim. Tabii bu Rıdvan biatında kanlarının son damlalarına kadar Peygamberimizle birlikte mücadele edeceklerini, ama savaş aletleri yanlarında yok, sadece kılıçları var, ama kararlılıklarını göstermek için böyle bir biat yapıyorlar. Tabi bunu haber alan Mekkeli müşrikler hemen bir elçi gönderiyorlar, Süheyl bin Amr diye. O heyetin başkanı Süheyl ve geliyor Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamla bir anlaşma yapıyorlar. Anlaşmanın birinci maddesi, bu sene diyor siz Kabe'yi ziyaret edemeyeceksiniz. Birinci madde bu. Geri gideceksiniz bu sene. İkinci madde, gelecek sene ancak Kabe'yi ziyaret edebileceksiniz. Üçüncü madde, eğer Mekke'den biri Müslüman olur, size sığınırsa bize geri iade edeceksiniz. Dördüncü madde, Medine'den biri müşrik olur, gelir bize sığınırsa biz iade etmeyeceğiz. Böyle. Yani tabi Hazreti Ömer filan bunu hemen kabullenemiyor. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama diyor ki ya Resulallah, sen Allah'ın Resulü değil misin? Evet ya Ömer, ben Allah'ın Resulüyüm. Peki sen demedin mi bize Mekke'yi, Kabe'yi ziyaret edeceğiz? Dedim ya Ömer, ama hemen şimdi değil şeklinde. Hazreti Ömer hemen kabullenemiyor ve o anda dönüş yolculuğunda inna fetahna leke fetham mubina, biz sana apaçık bir fetih verdik ayeti kerimeleri Fetih Suresinin nazil oluyor değerli kardeşlerim. Allah fethi peygamberimize müjdeliyor, ashabı kirama müjdeliyor. Hazreti Ömer bunu hemen kabullenmese de Hudeybiye, belki görünürde bir olumsuz gibi olan maddeler Allah'ın bu fetih müjdesiyle olumluya dönüyor. Ve Mekkeli müşrikler Müslümanları, peygamberimizi de muhatap olarak kabul etmiş oluyorlar. Bu Hudeybiye anlaşmasıyla o güne kadar onları anlaşmaydı, şuydu buydu diye efendim pek kabul etmiyorlardı. Ve daha sonra zaten seneye umrelerini yapıyor Peygamberimiz Müslümanlar. Daha sonra Mekke'nin fethi efendim nasip oluyor. Ve bu şekilde Müslümanlar اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ, yani Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine fevç girdiklerini, bölük bölük girdiklerini gördüğün zaman فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ, Rabbini hamd ile tesbih et ve istiğfar et, tevbe et. اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا, ve Allah tevbeleri çokça kabul edendir. Nasır suresinde de ifade edildiği üzere Fetih suresinde de Rabbimiz اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُب۪ينًا, biz sana apaçık bir fetih verdik. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ
ni'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratan müstakima. Biz sana bu fethi şunun için verdik ey Habibim, senin ve ordunun küçük hatalarına kefaret olsun diye, önceki geçmiş ve gelecek günahların, hataların bağışlansın diye ve sana dosdoğru yola, o yol üzere sabit kalasın diye bu fethi verdik. Ve yensurakallahu nasran aziza, ve Allah sana büyük bir yardım müyesser eylesin, büyük bir zafer bahşetsin diye bu fethi verdik diye. Huvellezî enzele sekînete fî kulûbil mü'minîne liyezdâdû îmânen ma'a îmânihim. İşte bu fetihle kalplerin, müminlerin kalplerine huzur ve sekinet indiren Allah'ın şanı ne yücedir. O Allah göklerin ve yerinlerin ordularının da sahibidir. Ve kânallâhu alîmen hakîmâ. Allah her şeyi bilir, her şeye hakimdir diye bu ayetler o Hudeybiye dönüşünde nazil oluyor. Ve Müslümanların da Hazreti Ömer'in de kalbine sekinet, huzur iniyor artık. Çünkü Allahü Teala fethi müjdeliyor. Bakın da değerli kardeşlerim, bu ayetler bizim milletimizin adeta parolası olmuş. Şöyle İstanbul'a gidin, Beyazıt Camii avlusundan İstanbul Üniversitesi kapısı var şu anda. Bakın şöyle hemen sağ köşede İnna fetahna leke fetham mubina, sol köşede ve yensurakallahu nasran aziza. Bu ayetleri bizim ecdadımız o şu anda üniversite kapısı dediğimiz tarihi yere nakşetmiş değerli kardeşlerim. Evet değerli kardeşlerim, demek bu Hudeybiye Mekke'nin fethini, İstanbul'un fethini, Anadolu'nun fethini müjdeliyor. Ve bu müjdeden aldığı işaretle Peygamberimiz Letüftehannel Konstantiniyye, İstanbul Konstantiniyye elbet fetholunacaktır. Felenîmel emîru emîruha, o İstanbul'u fetheden komutan ne mübarek komutan. Ve le ni'mel ceyşu zâlikel ceyş, o İstanbul'u fetheden ordu, o İstanbul'u fetheden asker ne mübarek ordu, ne mübarek asker diyor. Ve Peygamberimiz adeta bu Fetih suresinden ve Saf suresinde de şöyle bir ayet var. Nasrum minallahi ve fethun garib, Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih. Ve beşiril müminin, bunu müminlere müjdele. İşte bu müjdeden aldığı işaretle Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Letüftehannel Konstantiniyye buyuruyor. İstanbul elbet fetholunacaktır diye ifade ediyor. Yani tekbir ve tesbih sesleriyle Rum şehri Konstantin İstanbul oluyor değerli kardeşlerim. Bugün de Kurban Bayramı'nda tekbirlerle adeta gönlümüzü, yüreğimizi fethediyoruz. Adeta Rabbimize kulluğumuzu, ibadet ve taatlerimizi yeniliyoruz. Vur pençeyi âlideki şemşir aşkına, fethi mübini zamim tebşir akşına. Yani vur Ali'nin elindeki kılıç aşkına, o apaçık fethi müjdeleyen ayet aşkına. Düşsün çelengi Rum'un, eğilsen serru frenk. Yani Rum'un çelengi düşsün, frengin başı eğilsin. Gelmiş bu şahsuvar cihangir aşkına. Yani gelmiş bu cihan fatihi süvari aşkına. Son savletinde vur ki açılsın bu surlar. Son bir gücünle vur ki bu surlar açılsın. Fecr-i hücum içindeki tekbir aşkına. Seher vakti verilen tekbir aşkına. Yani Fatih efendim, ordudaki asker bir yandan secdede Rabbine dua ediyor, belki bir yandan da o günkü dünyanın en büyük toplarını döktürüyor. Hem dua hem efendim sebepler neyse onu yerine getirmek. Biliyorsunuz İstanbul'un fethi Fatih'in
o günkü şartlarda döktürdüğü en büyük toplarla Konstantin'in surlarını dövmesiyle müyesser oluyor. Ve Fatih aynı zamanda Rumeli Hisarı, Anadolu Hisarı dediğimiz boğazı iki taraftan kesen surları da yaptırıyor. Fetihten önce fethe hazırlık anlamında. Yani hem karadan gemileri yürütüyor, hem de geceleri, seher vakitleri Rabbine dua ediyor bu fethi müyesser kılması için. Aynen Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın Bedir'deki duası gibi. Bedir Savaşı öncesinde, "Ya Rabbi, eğer bu ordu yok olursa senin dinin yok olur. Bu orduyu bizlere güç kuvvet ver," diye dua yaptığı gibi Fatih'te dua ediyor. Hem de en büyük topları döktürüyor, hem de surları inşa ettiriyor. Hatta İstanbul'un fethi bir yönüyle gönüllerin fethiydi, biliyorsunuz. Şöyle bir söz duymuşsunuzdur: İstanbul'da kardinal şerpusu, şapkası görmektense Müslüman sarığı görmeyi yeğlerim. Niye? Hristiyan teba bile Müslümanların adalet ve merhametine tanık olduğu için, o kendi dindaşının zulmünü de bildiği için Müslümanların sarığıyla olmasını tercih ederim diyor. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Mekke'yi fethettiğinde, biliyorsunuz, Kabe'nin etrafında 10 yıl önce onu memleketinden kovan müşrikler orada toplandı. Ne dedi Peygamberimiz? "Gidin, serbestsiniz. Bugün size bir ayıplama, kınama yok. Ben size Yusuf'un kardeşlerine dediğini diyorum." Ne demişti Yusuf Aleyhisselam kardeşlerine? "La tesribe aleykümül yevm. Bugün sizi kınamıyorum, sizi ayıplamıyorum. Yağfirullah lekum, yağfirullahu lekum. Allah size merhamet etsin. Ve huve erhamur rahimin. O Allah ki çokça merhametli, çokça rahmet edendir." İşte bu Yusuf suresinin bu 12. ayetinde Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine dediğini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Mekke'nin fethi gününde Mekkeli müşriklere demişti: "Gidin, serbestsiniz, sizi ayıplamıyorum." İşte bu anlayıştan, bu gelenekten gelen Fatih de aynı tavrı sürdürdü ve İstanbul ahalisinin dinlerinde, yani İstanbul ahalisinin, o zamanki Hristiyanların dinlerinde serbest olduğunu beyan etti. Ama biliyorsunuz, fethin nişanesi Ayasofya'da da fetih akabinde ilk cuma namazını kıldırdı Fatih Sultan Mehmet Han. Ayasofya adeta fethin nişanesidir. Bugün de efendim Ayasofya'da namaz kılmayı, secde etmeyi, kıyama durmayı bizlere nasip eden Rabbimize hamdolsun diyoruz. İnşallah gelecekte, istikbalde Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da da hür bir şekilde efendim namaz kılmak, dua etmek hepimize nasip olacaktır. Yani bugün Mescid-i Aksa hüzünlü, bugün Filistin mahzun, Gazze mahzun değerli kardeşlerim. Bu anlamda güçlü, kuvvetli olmak durumundayız. Birlik ve beraberlik içerisinde güçlü ve kuvvetli olmak durumundayız inşallah. Biz bu İstanbul'un fethini 573. yıl dönümü vesilesiyle neden tekrar hatırlatıyoruz, hatırlamaya çalışıyoruz, tekrar düşünüyoruz? İşte güçlü olduğumuz zaman, birlik beraberlik içerisinde olduğumuz zaman nice fetihler müyesser oluyor ve bu şekilde güçlü kuvvetli olunca daha Allah'ın dinini özgürce yaşama imkanı elde ediliyor. Bakın burada şu ayeti de hatırlayalım. Enfal suresinde Bismillah ve a'iddu lehum mestata'tum min kuvvetin ve min ribatil hayr. Gücünüz yettiğince güçler, kuvvetler hazırlayın. Savaş atları, ordular hazırlayın. Niye ya Rabbi? Turhibune bihi aduvallahi ve aduvvekum. Allah'ın düşmanlarını
ve sizin düşmanlarınızı caydırmak, korkutmak için. Evet, güç kuvvet olursa zulmetmek için değil, düşmanları caydırıp kötülük yapmalarına mani olmak için diyor Rabbimiz bizlere. Güç hazırlayın, gücünüz olsun, savunma sanayi olsun ki diğer size zarar vermek isteyen, Allah'ın dinine zarar vermek isteyen kafaları çıkartmaya cesaret edemesinler adeta diye. Evet, bu ayette bize birlik, beraberlik, güç kuvvet üzere olmamız gerektiğini beyan ediyor. Şimdi değerli kardeşlerim, yani Fatih Sultan Mehmet Han Şehre Akşemseddin hocasıyla birlikte girmesi de çok dikkat çekicidir. Yani Fatih'te neyi görüyoruz? 21 yaşında İstanbul'u fethediyor ama hocasına da hürmette, saygıda kusur etmiyor. Öğretmenine, hocasına, ilim adamına saygı var. Hocam, ve bu ilimle, bu bilgiyle, bu donanımla İstanbul'u fethediyor. Fatih öyle hem edebiyatla da uğraşan, Avni mahlasıyla divanı olan bir hükümdar Fatih, biliyorsunuz. Yani böyle on parmağında on marifet, tabiri caizse. Bir yönlü çalışan, bir yönlü geliştiren değil ve böyle bir hükümdar. Şimdi burada şunu da bu sohbete hazırlanırken Abdülhak Hamid Tarhan'ın Fatih Sultan Mehmet'in kabrini ziyaretinde aklına gelip böyle beyit haline getirdiği bir iki beyit var. Onları da size okumak istiyorum. Diyor ki Abdülhak Hamid Tarhan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabri Fatih'te, biliyorsunuz, Fatih Camii Haziresi'nde. Diyor ki o beyitte, tevhid idi meramın, İslam ile enamı, birleşti ol uğurda ilminle iktidarın. Yani senin maksadın, meramın tevhiddi, Allah'ın dinini yüceltmekti. İslam'ın güzelliklerini, nimetlerini yükseğe taşımaktı. İlminle iktidarını da bu yolda birleştirdin diyor. Başka bir beyitte efendim, titrerdi secdegahın, oldukça sen cebin say, hala gelir zeminden tekbir-i zar zarın. Yani sen o secde halinde Rabbine o kadar dua ediyorsun ki adeta orası titriyor tekbirlerle ve bu şekilde hem Rabbine secde ederek dua eden bir Fatih, hem de karadan gemileri yürüten bir Fatih. Demin de dediğimiz gibi Akşemseddin Hazretlerine talebe olması, öğrenci olması ve ona hürmette, saygıda kusur etmemesi. Bakın, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da ne buyuruyordu? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bizim atasözlerimizde şöyle bir söz var: bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Yani Fatih Akşemseddin gibilerle efendim beraber oluyor. Biz de bugün hangi dostluklar, arkadaşlıklar kurarsak ona göre hayatımız daha düzgün ya da yanlış işlere doğru sevk edilebilir. Onun için arkadaşlarımız, dostlarımız doğru, güzel insanlar olmalı ki bizler de doğruluğa, güzelliğe meyledelim. Bakın Rabbimiz yine Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenüttegullah, ey müminler, Allah'tan sakının, sorumluluğunuzun bilincinde olun, kendinize çeki düzen verin, ve kûnû ma'assâdiqîn, ve doğrularla beraber olun buyuruluyor. Fatih, değerli kardeşlerim, Akşemseddin'le, ilim adamlarıyla birlikteydi ve o şekilde feyza azemte fetevekkel alallah, hem okudu, öğrendi, ilmini kafa yordu, çabaladı, hem de bir işe karar verdi ve ona fetih, İstanbul'un fethi müyesser oldu değerli kardeşlerim. Yani bizim bu İstanbul'un fethinden alacağımız en büyük ders herhalde bir şeye kafa yormak, karar vermek, onu zihnimizde iyice anlamlandırıp onu sahaya, hayata uygulamaktır. Bu şekilde mücadele ederek
zorlukları, inne me'al usri yusra, zorlukla birlikte kolaylık vardır buyurulduğu gibi zorlukları aşmaktır değerli kardeşlerim. Şunu da burada hatırlayalım. Fatih için Akşemseddin önemli dedik. Akşemseddin Hacı Bayramı Veli, değil mi, Ankara'mızda metfun olan efendim, bunlar manevi mimarlar, manevi önderler, önemli. Fatih için Akşemseddin ne kadar önemliyse onun ordusu da o kadar önemli. Letüftehannel Konstantiniyye felenîmel emîru emîruha velenîmel ceyşu zâlikel ceyş. Evet, İstanbul'u fetheden komutan ne mübarek komutan, İstanbul'u fetheden asker ne mübarek asker. Evet, demek ki Fatih için askeri de önemli, ordusu da önemli. Ulubatlı Hasan'la simgeleşen bir ordusu vardı Fatih'in. Ulubatlı Hasan biliyorsunuz surlara sancağı dikerek şehadet şerbetini içen, o zamanki Fatih Sultan Mehmet'in ordusunda olan bir asker. İşte her bir asker Ulubatlı Hasan gibi şehadeti ya gazi ol ya şehit amacıyla mücadele ediyorlar. Dolayısıyla hocan, başındaki üstadın, öğretmenin ne kadar önemliyse seninle birlikte iş tutan kişiler de o kadar önemli diye bunu hatırlatmış olalım. Peki bize İstanbul'un fethinin başka mesajları neler olabilir? Şöyle sohbetimizin sonlarına doğru bunları da bir hatırlayalım. İstanbul'un fethiyle bize hangi mesajlar, hangi konuları düşünmeliyiz, tefekkür etmeliyiz? Biraz önce güçlü olmak durumundayız dedik. Birlik, beraberlik üzere olmak durumundayız dedik. Bakın, Peygamberimizin müjdesine nail olmak için ta Hazreti Ömer döneminde Diyarbakır'ın fethedildiğini söyledik. Bugün İstanbul'a birçoğumuz gittik. Ebu Eyyub el-Ensari, ta oraya getiren kimdi onu, neydi? İşte Peygamberimizin Letüftehannel Konstantiniyye. O müjdeye nail olmak için Ebu Eyyub el-Ensari ta oralara gelmiş. Orada efendim metfun şu anda. İstanbul'a efendim yön veren manevi mimarlardan olmuş. Ebu Eyyub el-Ensari'yi Eyyub'e getiren motivasyon Peygamberimizin müjdesine nail olma, ilahi kelimetullah aşkıydı değerli kardeşlerim. Yine bu fetihte biz 21 yaşında bir hükümdarın, bir devlet başkanının neler yapabildiğini de görüyoruz. Yeter ki ona bir kafa yorsun, o hususa kendini verdiği zaman neler yapabildiğini görüyoruz. İstanbul'u fethetmeden önce Fatih daha nice kuşatmalar, daha nice efendim İstanbul üzerine ordular yürümüştü. Osmanlı döneminde olsun, Hazreti Ömer'den itibaren o Ebu Eyyub el-Ensari'nin geldiği o ordu olsun. Eskiden beri İstanbul hep kuşatılmış ama bir türlü fethedilememişti. Bu fetih Fatih'e ve onun ordusuna, bizim ecdadımıza efendim nasip oldu. Değerli kardeşlerim, İstanbul'un fethi aynı zamanda, ne dedik biraz önce, kardinal şapkası görmektense Müslüman sarığı görmeyi yeğlerim diyen İstanbullu Hristiyanların sözünü aktardım. Bu fetih aynı zamanda İslam'ın rahmet ve merhamet yüklü mesajlarını o farklı insanlara da taşıyan bir araçtı. Yani fetihle Müslümanların güzelliği, merhameti, adaleti o zamanki İstanbul'da yaşayan Bizanslı insanlara da ulaşmıştır. Bu fetih aynı zamanda İslam'ın eşsiz rahmetinin, güzelliğinin, adaletinin, inanç özgürlüğünün çağları aşan, coğrafyaları aşan bir duruma gelmesiydi değerli kardeşlerim. Bu fetih aynı zamanda gönül dünyalarının, gönüllerin fethedilmesiydi. Hazreti Yusuf'un dediği gibi, la tesribe aleykümül yevm, bugün size kınama yok,
siz serbestsiniz dediği gibi Peygamberimiz de bunu efendim Mekke'nin fethinde söylemiş Mekkeli müşriklere. Fatih de bu ayeti kerime muvacehesinde hareket ederek fethettiği İstanbul'un o sakinlerinin dinlerinde özgür bırakmıştır. Onları zorla Müslüman olmaya zorlamamıştır. Bu fetihte değerli kardeşlerim yine tevekkül ve gayretin sonuçlarını görüyoruz. Feyza azemte fetevekkel alallah. Bir işe azmettiğin zaman ona tevekkül et. O işe sarıl, Allah'a dayan, Allah'a güven, o işinde çabala diye bunun tevekkülün, gayretin, çabanın da bir neticesini bu fetihle görüyoruz. Değerli kardeşlerim, İstanbul'un fethi aynı zamanda bize şu ayeti de hatırlatıyor. Bismillah. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Gevşemeyin, üzülmeyin. Şayet gerçekten müminseniz üstün gelecek sizlersiniz. Evet, bu aynen inna fetahna leke fetham mubina ayeti gibi bize Rabbimizin bir müjdesi. Gevşemeyin, üzülmeyin. Müslümansanız, müminseniz üstünsünüz. İstanbul'un fethi bize bunu da efendim bu mesajı tekrar tekrar bizlere hatırlatıyor değerli kardeşlerim. İstanbul'un fethi aynı zamanda bizim aziz milletimizin önemli nişanelerinden biridir. Milletimizin o Peygamberimizin aleyhissalatu vesselamın izinden giden milletimizin nice fetihlere, nice zaferlere nail olduğunun en önemli göstergesidir. İstanbul'un fethi aynı zamanda bize birlik, beraberlik, dayanışma, kaynaşma bunun en güzel göstergelerinden birisidir. Yani şu anda Kurban Bayramı'nın 3. günündeyiz ve biz bu Kurban Bayramı'yla dayanışma ve kardeşliğin en güzel örneklerini gösterdiğimiz gibi İstanbul'un fethi de birlik ve beraberliğin güç ve kuvvete sebep olduğu ve bu şekilde nice zaferler elde edildiğini bizlere gösteren önemli bir eşiktir diyelim. Bakın bu konudaki ayeti kerime bir ve beraber olmamız gerektiğini ifade eden Bismillah وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Hepiniz topluca Allah'ın ipine, Kur'an'a, din-i mubini İslam'a sarılın. وَلَا تَفَرَّقُوا Bölünüp parçalanmayın, ayrı gayrı olmayın. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا Ve Allah'ın şanını yüceltin. Rabbinizi unutmayın. O Allah sizi mümin olma şerefine Allah'a inanarak nail oldunuz ve mümin olduktan sonra innemel müminune ihve müminler ancak kardeştirler ayeti gereğince kardeşler oldunuz diye ifade ediliyor. Yani birlik ve beraberliğin nice zaferlere, nice kuvvetlere, nice güçlü olmalara vesile olduğu ve bu şekilde İstanbul'un fethinin de birlik ve beraberlik sayesinde nasip olduğunu bize gösteriyor bu fetih. Değerli kardeşlerim, aynen İstanbul'un fethinde nasıl birlik ve beraberlik üzere güçlü kuvvetli olduysak günümüzde de bu fetih ruhunu anlamaya İstanbul'un fethi vesilesiyle fetih ruhunu kavramaya ihtiyacımız var. Fetih ruhuyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan itibaren nice fetihler yapan Peygamberimiz Uhud, Hendek, Bedir, daha sonra Malazgirt, Çanakkale, İstiklal Harbi, tüm bunlar nasıl birlik beraberlikle zorluklar aşılmışsa bugün de bize bu fetih ruhu bir ve beraber olmamızı hatırlatıyor. Demin okudum ama tekrar edeyim. Şu ayeti de tekrar.
Bismillah ve a'iddu lehum mastata'tum min kuvvetin ve min ribatil hayr. Diyor ki Rabbimiz, ey müminler, ey Müslümanlar, güç hazırlayın, kuvvet hazırlayın. Eliniz geldiğince birlik beraberlik üzere olun, güçlü kuvvetli olun. Neden? Turhibuna bihi aduvallahi ve aduvekum. Allah'ın düşmanlarını ve sizin düşmanlarınızı caydırmak için gücünüz, kuvvetiniz olsun, birlik beraberlik üzere olsun. Ve aharine min dunihim la ta'lemunhum vallahu ya'lemuhum. Yani sizin bilmediğiniz düşmanlar, Allah'ın bildiği düşmanlar da var. Sadece sizin bildiğiniz düşmanlar olduğu gibi bilmediğiniz düşmanlar var ama Allah onları bilmektedir. İşte bunları da caydırmak için gücünüz, kuvvetiniz olsun diye bize Rabbimiz Allah Azze ve Celle bir ve beraber olmamızı, güçlü, kuvvetli olmamızı hatırlatıyor değerli kardeşlerim. Tabii fetih yıl dönümü vesilesiyle biraz önce Ayasofya'ya da kısaca değindik ama Ayasofya, Mescid-i Aksa, bunları da tefekkür etmek gerekir. Ben 90'larda şöyle ezgiler dinlediğimizi hatırlarım. Aylar, yıllar geçti hala ağlarsın. Artık yaşlarını sil Ayasofya. O mahzun halinle yürek dağlarsın. Fethin sembolüsün, bil Ayasofya. Yani bunları dinlerken 90'larda, 80'lerde, bugün Ayasofya'da Rabbimize hamdolsun cuma namazı, 5 vakit namazı kılmayı bizlere nasip etti Rabbim. İşte bugün aynen 30, 40, 50 yıl neyse bilemiyorum. Fatih'in çünkü Ayasofya fethin nişanesiydi. Bugün Mescid-i Aksa'da biz özgürce belki namaz kılamıyoruz ama istikbalde güçlü ve kuvvetli olursak Allah'ın izniyle Mescid-i Aksa ilk kıblegahımız Mescid-i Aksa'da da namazlarımızı kılmayı, dualarımızı etmeyi Rabbim bizlere nasip edecektir inşallah. Onun için İstanbul'un fethini, fetih ruhunu, Fatih'in duruşunu ve bugün ve geleceğe yönelik mesajlarını iyi tefekkür etmek durumundayız. Yüce Rabbim inşallah şu mübarek Kurban Bayramı'nın 3. gününde çifte bayram yaptığımız, hem Kurban Bayramı hem Cuma namazı hem Cuma bayramı yaptığımız şu günde ve ayrıca İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde olduğumuz bu günde Rabbim bizleri fethin şuuruna varmaya erenlerden eylesin inşallah. Bu vesileyle bizleri birlikte dirlikte daim eylesin. Fitnelerden, fesatlardan hıfzı emanında eylesin. Milletimizi, memleketimizi her türlü felaketlerden, musibetlerden muhafaza eylesin. Bizleri birlikte bir ve beraber olmayı, güçlü kuvvetli olmayı nasip eylesin. İslam'ın sancaktarlığını yapan aziz milletimizi havada, karada, denizde ordumuzu mansur ve muzaffer eylesin. İnşallah bu din-i mübini İslam'ın bayraktarlığını yapan aziz milletimiz, ordumuz, gücümüz, kuvvetimiz geçmişte olduğu gibi günümüzde de gelecekte de tekrar İslam'ın bayraktarlığını yapacaktır. Rabbim bizlere bu vesileyle bir beraber olmayı nasip eylesin. Kurban bayramınız mübarek olsun. Yuvalarınız huzurla dolsun. Çoluk çocuğunuza, sizlere sağlık, afiyet, huzur ve uzun ömürler versin. Hastanelerde şu anda yanı başımızda hastanede şifa bekleyen hastalarımıza şifalar nasip eylesin Rabbim. Borçlularımıza edalar nasip eylesin. Rabbim bizi birlikte dirlikte daim eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Ekşi FM. Kamu spotu. İnternette siber tuzaklardan korunmanın 10 altın kuralı.
1: 1. Tanımadığınız birinden gelen bir elektronik postayı, linki, resmi, videoyu açmadan önce iyi düşünün. İletiyi açmış olsanız bile şüpheli e-postaların içindeki hiçbir bağlantıya tıklamayın, hiçbir dosyayı açmayın.

0: elektronik posta sunucunuz sizi uyarabilir. Bu uyarıyı gördüğünüzde postayı yanıtlamak konusunda bir kere daha düşünün.
1: 3. Açılır pencerelerle gelen yarışmalardan uzak durun. Yarışmanın amacı sizin hakkınızda bilgi toplamak, e-posta adresinizin aktif olup olmadığını anlamak veya bilgisayarınıza kötü yazılım bulaştırmak olabilir.
0: 4. Bir şirkete kişisel bilgilerinizi vermeden önce şirketi internette araştırın. Şirketin iletişim bilgilerini, yapılan yorumları okuyun ve bir yetişkine sorun.
1: 5. Dipnotları okuyun. Birçok belgenin en altında dipnot bölümüne yazılmış, okunamayacak kadar küçük harflerle yazılmış açıklamalar vardır. Sayfanın üstünde ücretsiz bir cep telefonu kazandığınız yazabilir. Ancak dipnot kısmında aylık 300 lira ödeme yapmanız istenebilir.
0: 6. Gerçek olamayacak kadar iyi teklifleri araştırın. Normalde indirimde olmayan ürün ve hizmetleri %90 indirimle sattığını söyleyenler genellikle kötü niyetli kişilerdir.
1: 7. İnternette alışveriş yaparken satıcı hakkında araştırma yapın. Sitenin güvenlik kurallarını inceleyin. Sertifikasını ve onayını kontrol edin. Eğer alışveriş sitesi bir onay uygulamasına sahip değilse, satıcı hakkında diğer kullanıcıların yazdığı değerlendirmeleri okuyun.
0: 8. Tanıdığınız birinden sıra dışı, garip bir ileti aldıysanız onu arayarak bilgi alın. Bu kişinin hesabı bir dolandırıcı tarafından ele geçirilmiş olabilir. Önce yakınınıza telefonla ulaşmayı deneyin.
1: 9. Hediye veren yabancılardan uzak durun. Bir web sitesinin 1 milyonuncu ziyaretçisi olduğunuzu söyleyen ya da para kazanmanız için kolay yollar sunan iletiler veya web siteleri büyük olasılıkla güvenilir değildir.
0: 10. Form doldurmak konusunda dikkatli olun. Eğer biri size bir şey kazandığınızı söyler, kişisel bilgilerinizi isterse hemen inanıp formu doldurmayın. Çünkü yazdığınız bilgiler gönder düğmesine tıklamadan bile kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilebilir.

Kamu spotu. Sayın sürücüler, özellikle kırsal alanda otomobil ve kamyonet tarzı araçların dışında traktör ve motosikletlerde sürücü belgesiz kullanımda artış yaşandığı tespit edilmiştir. Ölümlü yaralanmayla trafik cezasından kurtulmanın en kolay yolu kurallara uymaktır. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı,

Erivan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Plastik dünyada 400 yıl sürecek bir problem yaratıyor. Bu 16 kuşak eder. Plastiğin %91'i geri dönüştürülmüyor. Plastik üretilirken hava taşımacılığında kullanıldığı kadar fosil yakıt harcanıyor. Plastiklerin %99'u küresel ısınmaya neden oluyor. Deniz canlıları tehdit altında. Her yıl 1 milyon deniz kuşu ölüyor. Plastik yiyoruz. Balıkların dörtte birinin sindirim sisteminde plastik bulunuyor. Plastik içiyoruz. Musluk sularının %83'ü plastik içeriyor. Plastik soluyoruz. Mikroplastikler hava kirliliğine de yol açıyor. Bu spot başladığından beri dünya genelinde 3 milyon plastik torba ve şişe satıldı. Akdeniz'in plastiğinin çoğu Türkiye'den geliyor. Üreticiler, perakendeciler, tüketiciler. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Plastik atıklara dikkat edin, plastik ambalaj, poşet ve atıkları geri dönüşüme yollayın, dünyamıza ve çevremize sahip çıkın.
1: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
2: Eşler arasındaki sorumluluk, karı koca arasındaki sorumluluk tabii burada, yani bunu kültürler daha çok belirliyor. Yani kişinin yaşadığı ortam, kültürler belirliyor, ama biyolojik boyutu da var. Yani dürtülerimizden, genlerimizden gelen bir eğilimler de var. Şimdi bu eğilimler şu şekilde, şimdi biyolojik olarak annelik sorumluluğu öncelikle kadında. Yani çocukların eğitim, bakım ve sorumluluğu. Fakat bu erkeğin bu sorumluluğu tamamen kadına devretmesi burada kadının taşıyamayacağı bir şey. Ama diğer taraftan da evin, yani ekonomik desteğini, geçimini sağlamakla ilgili sorumluluk da birinci derecede. Bu evrimsel psikoloji çalışmalarında ilk aile olduğunda kadın annelik hormonu var. Babalık hormonu yok ama annelik hormonu var. O annelik, doğumdan sonra annelik hormonu salgılanıyor. O dönemde hatta maymunlara annelik hormonu verilerek erkek maymunlara annelik yaptırtılabiliyor. Düşün, annelik davranış, çocukları koruma davranışı yaptırılabiliyor. Bu annelik eğilim çocuk korkuya direnci azaltır mesela, annelik duygusu. Bunun şu faydası var. Yani yılan, çıyan, böcek, tehlikeden çocuğunu korumayı sağlıyor. Savunmasız, korumasız olan çocuğunu annenin korumasını sağlıyor. Bu biyolojik bir eğilim. Yani bu, yani bir annede genetik olduğu için bundan vazgeçmek gibi annenin sıra dışıdır. Bu duygu, şimdi erkek içinde şu genetik agresif duygular vardır erkekte. Avcı özellikler önemli. Avlayacak, getirecek tarzında. Yani agresif olmak, cesur olmak, atak olmak gibi bir özellik var ki av hayvanı alacak, çocuğuna işine getirecek. Bu yani ta ilk insandan beri, ilk aileden beri olan bir evrimsel psikoloji davranışları bu. Şimdi bu tabii kültürlere gelecek, günümüzde bu eğilimler devam ediyor. Fakat kültürlere ve yani insanlığın, yani bilginin artması sonucu bu kadının evdeki sorumluluğuyla erken sorumluluklarıyla ilgili bazı kavramlarda değişimler, dönüşümler gerekiyor. Şimdi karı kocanın birbirine sorumluluğu, erkekte birinci derecede önemli olan evin temel ihtiyaçlarını karşılamak. Kadında birinci derecede önemli olan çocuklarının bakımını, korunmasını üstlenmek. Bu biyolojik yaklaşım yine devam ediyor ama kültürel değişimlerle, kadının çalışmasıyla burada kadın iki kariyerli oluyor bir bakıma. Evdeki rolü, annelik rolü devam ediyor. Eş rolü devam ediyor. Akşam eve gelince yine gündüz de çalışıyor kadın. Evde annelik rolü devam ediyor. Eş rolü devam ediyor. Fakat erkek dışarıda çalışıyor, eve geliyor. Evde, yani çocuğun bakımı rolünü yapmıyor. eşine yardım etmiyor. Böyle olunca kadın çift kariyerli gidiyor ve daha çok yıpranıyor çalışan kadın. Yani burada eğer kadın çalışması gerekiyorsa, bu konuda bir zaruret varsa, erkeğin ona yardım etmesi gerekiyor muhakkak. Yoksa kadının erkeğin yıpranmasına neden olur bu. Yani psikolojik sağlığının bozulmasına neden olur. Yani burada erkeğin ilk başlangıçta bunu çalıştırmak zorunda hissediyorsa, ekonomik zorluklar nedeniyle desteğinin olacağını kadına hissettirmesi gerekir. Yoksa kadın biyolojik eğilimlerinin verdiği isteklerle fedakarca eşine evde bir köşk hazırlıyor, sunuyor. Yani hem çalışıyor hem de evine eşinin bir dediğini iki etmiyor. Ve bir müddet sonra erkek ben neymişim duygularıyla evlilikte sadakate uymayan şeyler yapmaya başlıyor. Yani burada bu ilk başlangıçta yapılan tutum hatalarıyla ilgili kadın erkek birbirine karşı sorumluluğu. Şimdi karı koca ilişkisi çok özel ve önemli bir ilişki. Mesela baba kız, anne oğul ilişkisi arasından daha derin bir ilişki. Çünkü çok özel ve önemli bir yakınlık var, tensel temas var, tensel uyum var. Yani bir anne kız, anne oğul, baba kız arasında olmayacak derecede bir yakın oluyor. Daha özel çünkü. O halde bu sorumluluklar daha da özelleşiyor böyle durumlarda. İşte cinsel alandaki sorumluluklar da ortaya çıkıyor. Bu sorumluluklar da genel sorumluluklar içerisinde muhakkak değerlendirmesi gerekir. Yani bir kimse, özellikle bir erkek, ben evlenirim ama evlendikten sonra arada bir sadakatsizlik yaparım düşüncesiyle evleniyorsa, böyle erkeklere evlenmemeyi tavsiye ediyoruz. Çünkü o evlilik yürümüyor. Yürüse de hep böyle ağlayan bir anne, mutsuz çocuklar, böyle bir evliliğe, bir kimsenin böyle bir evliliğe hakkı yok. Yani eğer madem sen kendine o cinsel yönden kontrolsüz, sorumsuz hissediyorsun, o halde yani evliliği çocuk yapma evleniyorsan da. Yani hiç olmazsa çocuklara harcama. Erkek sadakatsiz olduğu zaman kadın mutsuz oluyor. Çocuklar için katlanmak zorunda kalıyor. Yani namus hem kadın için hem erkek için de eşittir, geçerlidir. İnsanın bu bilinçle evlenmesi gerekiyor. Evlilikteki sorumluluklardan birisi bu. Yani evliliğin bunun için iyi tanımlanması gerekiyor. Yani evlilikte boşanmayı seçenek olarak düşünmemek de bir sorumluluktur. Yani genellikle bakıyoruz modern yaşamda, insanlar ya evleniriz, olmazsa bırakırız. Ya böyle bir evlenme şuna benziyor. Gemiye biniyorsun, ya yürümese inerim diyorsun. Yani denizin ortasına inemezsin yani. Bunun gibi yani. Sen evlilik bir uzun hayat boyu sürecek bir gemi yolculuğudur. Arada gemiyi terk edemezsin. Yani bindikten sonra o gemide beraber yaşayacaksınız. Aynı gemidesiniz. Gemiyi terk edemezsin. Ve sadece gemide de sen yoksun. İki kişisiniz. İki kişilik düşünmek zorundasın. Hayat boyu sürecek bir yolculuğa çıkmış bir gemideki iki kişi gibi düşündüğümüzde, bir kayıkta iki kişi varsa yani o tek yolcu gibi hareket etmez. Ya da kayık sadece ona ait gibi de hareket etmez. Yani insan bu iki kişilik bir gemide gidiyor gibi düşünürse biz bilinci oluşur ve evliliğin doğasına bu daha uygun. Eğer böyle düşünmeyen, yani evlilikle ilgili yaşam felsefesi böyle olan bir kimse evlenirse yürütemiyor evliliği. Yani bunun için bugün modern çağında, hatta batıda şöyle diyorlar, evlilik %50 başarısız olan bir kurum. Hatta %60-70'e çıkıyor Belçika'da filan, geçenlerde gazetede okudum. Yani %50'de başarısız olan bir kuruma yatırım yapılmaz. O halde evliliğe gerek yok deniyor şimdi. Bunun üzerine işte o açık evlilikler var. Beraberlik diyorlar şimdi. Nikahsız beraberlikler var. Yahut da bir çocuk sahibi olmak istiyor diyelim bir anne. Ve çocuklu bekarlar var. Sperm bankasına sperm alıyor, çocuğu oluyor. Ve hiç evlenmemiş. Bir çocuğu babasız büyütme hakkı var mı bir kadının? Yani bunlar hepsi tartışılması gereken şeyler. Bu nedenle şu anda modern çağın hastalıkları bunlar. Bunlara karşı bizim aile içerisindeki mutlu olmayı sağlayacak değerler var. Bazı erdemler var. Bu erdemleri kaybetmememiz, korumamız gerekiyor. Bunları kaybettiysek de tekrar kazanmamız gerekiyor. Evlilikteki karşılıklı sorumluluk için bu bakış çok önemli. Yani bu sorumluluğa sahip olmayan bir kimse yani evliliği taşıyamaz. Sorumluluk duygusunun gelişmesi kişinin burada hedeflerinin, ideallerinin olmasıyla ilgili. Yani bir kimse kendine bir amaç belirlemiş de sabah kalkınca bir amacı varsa, orta ve uzun vadede hedefleri varsa, bu kişi o hedefe giderken hedef piramidi vardır. Hedef piramidinde en önemli konular vardır. Daha öz önemli, kategorize eder önem sıralamasına göre. Önemli, önemsiz konular bakar. En önemli konular konuda daha çok sorumluluk hisseder %100. Daha az önemli konuda %90 sorumluluk, %80, %70 ve bu şekilde her şeyde %100 sorumluluk fıtratına uymaz. Yani onu taşıyamaz insan ama önem sırasına göre sorumluluklarını, ki bu bizim dini değerlerde de vardır. Yani yaratıcı bile insana sorumluluk verirken sorumluluğu kategorize etmiştir. Farz, vacip, sünnet gibi. Yani her şeyi farz dememiştir. Yani insanın taşıyabileceği şeyler var, taşıyamayacağı şeyler var. Yani böyle durumlar bazıları terk edilebiliyor. Bazıları terk edilmesi daha iyi oluyor ama bazıları farz, hiç terk etmemek gerekiyor. Bunun gibi insan hayatında da vazgeçilmezler vardır. Vazgeçilebilirler vardır. Olsa da olsa da olmaz şeyler vardır. Bunları iyi sınıflandırırsa insan sorumluluklarını daha net belirler. Yani hedef evlilikte de aynı şekilde. Yani evlilikte önem ve öncelikte iyi belirlemek gerekiyor. Yoksa insan rastlantısal yaşamış olur. Yani olaylar insanı yönlendirir. Yani kafasında tanımlamalar, sınırlar, sosyal sınırlar netleşmesi gerekiyor ki insanın sorumluluklarını bilebilsin insan. Yani bunun sorumluluğu geliştirebilmek için yani kendine hedef koymak ve önem önceliklerini iyi çizmek gerekiyor. Bu insanın sorumluluk duygusunu geliştirir. Yoksa mükemmeliyetçi insanlardaki aşırı sorumluluk yani kişi için aşırı acı çektirmeye dönüşür. Bu kişiler yani böyle sorumluluk duygusu aşırı olan kişilerde bir özellik de vardır. Hep gülmeyi, eğlenmeyi hep ertelerler. Hep ileriye bırakırlar. Yani gelecek yaşama bırakırlar her şeyi. Yani kendilerine yasaklamışlardır neşeyi, sevinci. Bu dünyaya çile çekmek için değil. Yani iki dünyada da mutlu olmak için insan Allah'ın rahmeti geniş ikisini talep etmek gerekiyor. Yani sorumluluk demek acı çekmek demek değil. Yani kendimizi acı çektirmekten lezzet alıyorsak o bir tercih olabilir ama bunu başkalarına yansıtmamak gerekiyor. En azından bu herkes böyle olmalı tarzındaki bir duygu, püriten ahlak diye bildiğimiz bir ahlak var. Yani herkes zorla iyi ve güzel yapma ahlakı. Yani böyle bir zorba iyilik, insan iyi ve güzel şeyleri gönüllü olarak yaparsa iyi ve güzel sonuçlar çıkar. Gönülsüz iyi ve güzellikler tersine dönüşüyor çünkü. Karşı role geçiyor kişi de, ters role geçtiği için kişi o iyi ve güzelin zıttı oluyor. Mesela bu anneler babalar yine bunu yapar. Çocuğuna zorla iyi ve güzel şeyler yemek yedirmeye çalışır. Elinde tabak arkasında dolaşır çocuğun mesela. Çocuk ileride yeme bozuklukları çıkarır. İşte anoreksiya, bulimiya, iştahsız yemek seçen bir çocuk olur. Yani iyi ve güzelliği ısrar etmek tam tersi bir sonuç çıkarıyor. Tersine dönüşüyor. Yani bu nedenle haddi geçen her şey karşısına dönüşür. Kuraldır bu. İş yerinde sorumlulukları belirlemek için biliyorsunuz iş yerinde iş tanımları yapılır. İş tanımları yapılır, görev tanımları yapılır. Herkesin ne yapmış madde madde yazılır. Ondan sonra sorumluluklar netleşir. Yani bunu bir bakıma evde biz hani herkesin iş tanımını yapalım demiyorum ama bazı sorumlulukların ilk baştan konuşulması gerekiyor. Yani bu evin temel ihtiyaçları nedir? İşte bunlar sen iç çocukların bakımından birinci derecede ben, dış yani evin maddi desteğinden ben gibi bir sınırlar netleşir. Sınırlar netleştiği zaman yani ilişkilerde çatışmalar da en aza iniyor. Sınırlar netleşmesi gerekiyor ya. Yani. Kimin neyi, nerede, ne zaman, nasıl yapacağının netleşmesi. Şimdi genellikle yapılan batıda kadınlar üzerine yapılan çalışmalar var. Çalışmalarda banka hesabı olan kadınlarla olmayan kadınları karşılaştırmışlar. Banka hesabı olan kadınlarda erkeklerin şiddet uygulaması az mı çok mu diye. Banka hesabı olan kadınlara erkeklerin şiddet uygulaması daha az. Bir bakıma kadın resti çekebiliyor erkek. Erkeğe biraz frenliyor bu. Evliliği kadın erkek savaşlarına dönüştürmeyelim. Hani feminizm o vuruyorsa sen de ona vur. Döke söke hakkını ara gibi yaklaşıp yani evlilikte sorunlar uzlaşmayla çözülür. Tartışmayla değil. Maksat sorunu çözmekse ben nasıl öcümü alırım, nasıl egomu tatmin ederim, bu adamı nasıl rezil ederim diye düşünüyorsa bir insan bu evliliğe hizmet etmez, ilişkiye hizmet etmez. Sadece kendi dürtülerini tatmin etmeye çalışır. Ama akıllı bir şekilde ben ne yaparsam bu sorunu çözerim. Hangi metodu kullanırsam yani evlilikte sevgiyi artırırım. Hangi metodu kullanırsam evlilikte eşime daha faydalı, eşime daha sıcak bir orta atmosfer hazırlarım diye böyle bunlara kafa yorar. Ve bu ilişkinin oluşabilmesi için evlilikte paylaşımın doğru ve gerçekçi bir şekilde olması gerekiyor ki paylaşımlardan en önemlisi de maddi paylaşımdır tabii. Maddi paylaşım, ekonomik özgürlük. Burada kadın için ekonomik özgürlük olmasını istemeyen erkekler genellikle özgüven eksik erkeklerdir. eşini ikna ve inandırmayla güzellikle tatmin edemeyen erkekler onun kendisine katlanmasını isterler çünkü gidecek geri yoktur. Kadının ekonomik durumunun iyi olması, işte banka hesap cüzdanının olması yahut da mesleğinin olması onun boşanabilecek gibi bir düşünceyle ise bu çok tehlikeli ve riskli. Ama onun kendisine iyi hissetmesine, mutlu olmasına sağlıyorsa ve karşı erkeğin ona karşı hatalı davranmasını engelliyorsa bu faydalıdır. Yani erkeğin hatalı davranmadığı bir durumda, güvenin iyi olduğu bu ortamda böyle bir şey zaten ihtiyaç yok, olmaz. Ama zaten kendine güvenen bir erkek de yani eşinin ekonomik olarak özgür olmasından rahatsız olmaz. Çünkü evlilikle ilgili şüphe yoktur, tedirginlik yoktur, eşine karşı güvensizlik yoktur. Güvensizliği olan kişiler eşini kendine mahkum etmek için onu kendine ekonomik olarak sorumlu baskı, tehdit, korkutmayla kendine bağlamak ister. Ama evlilikte gönüllü itaat gerekir, gönülsüz itaat değil. Yani korkuyla olan kocasına saygı bu geçicidir, ikiyüzlülüğe iter. Tuzsuz bir annenin iyi bir çocuk yetiştirdiğini söyleyemeyiz. Bunun için ekonomik özgürlüğü olmasından korkmayalım. Eğer ekonomik özgür olup da eğer yanlış şeyler yapacaksa bir kadın, o da onun sınavıdır. Hayatta herkesin bir sınavı var. Yani bunu bilmek gerekir. Bunun için böyle özgürlükleri kısıtlayarak bir insanı iyi ve güzel yapmak yerine cömertçe özgürlükleri yaşasın ama kendini yönetmeyi öğrensin. Yani bir insanı parasız bırakmak onun yeteneklerini gelişmez. Parası olacak ama onu doğru kullanmayı öğrenecek. Bu insanın yeteneklerini geliştirir. Bir insanı korkutarak eğitmek yerine bol sevgi verip sevgiyi zaman zaman kıstığın zaman o kişi daha çok mesela en çok disipline sebep olan şey yani bir çocuk için annenin babasının kendisine olan sevgisini azaldığını hissetmesidir. O onun ceza, en güçlü ceza etkisi vardır. Karı koca da öyle ya. Eşler birbirini sevdiği zaman karşı tarafın kendisinin sevgisini azaldığını hissettiği zaman ona ceza olarak yeter.
1: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
3: Bir yağmur sonrasında arınmış ve ışıl ışıldır her yer. Gökyüzü başka, ağaçlar başka yeşildir. Kendimizi enerji dolu hisseder ve hemen dışarı çıkıp bu güzel havayı derin derin solumak isteriz. Veya bir akarsu kenarında, özellikle çağlayanlar, rüzgar, şimşek, yıldırımlar, deniz dalgalarının dövdüğü sahiller, insanın kendisini taptaze ve enerji dolu hissettiği yerler ve atmosferler olarak bizi kendine doğru çeken mekanlardır. Peki neden bu gibi durumlarda kendimizi daha enerji dolu hissederiz, farkında mıyız? İnsan sağlığı üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olan iyonlar, bir ya da daha çok artı ve eksi elektrik yüklü atomlara ya da atom gruplarına verilen ortak isimdir. Ve az önce saydığımız bütün doğa olayları havada iyon zenginliğine neden olmaktadır. Özetle, deniz kenarındaki geçirdiğimiz kısa da olsa o zaman diliminin üzerimizdeki muhteşem etkisi bir bakıma iyon terapisidir. İçimizin açılıp ferahladığını ve enerji dolu olduğumuzu hissederiz. Yüce Rabbimizin biz kulları için sunduğu bu nimetin farkında mıyız? Bir yıldırım sonrası havanın tazelendiğinin hissedilmesi, havanın negatif iyonlarla yüklendiğini göstermektedir. Fırtına ve kasırga sonrasında kendilerini çok daha rahat ve sağlık yönünden iyi hissetmektedir. Çünkü fırtına öncesi yüksek yoğunlukta bulunan pozitif iyonlar yerini yüksek yoğunluktaki negatif iyonlara bırakmaktadır. Artık gergin olan hava rahatlamış, yerini yepyeni bir enerjiye bırakmıştır. Özellikle plastikler, geniş ekranlı televizyonlar, klima, sağlığa zararlı gazlar, iletişim ağı, uydu, baz istasyonları, televizyon, bilgisayar, cep telefonları, fan gibi alet ve cihazların bolca tüketildiği modern şehir hayatında doğa olayları bu yönüyle oldukça önem arz etmektedir. Negatif iyonlar havayı temizlemenin yanında canlıların ruhsal yapısının düzelmesine ve insanın daha verimli oksijen solumasına yardımcı olmaktadır. Kışın getirdiği rehavet ve duygusal ağırlığın içinde bir hava koridoru etkisi oluşturarak bizi rahatlatan yıldırım, akarsu ve diğer iyon etkisi oluşturan nimetlerin farkında mıyız?
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
2: Yürüyebiliriz.
3: Yürütebiliriz.
4: Konuşabiliyoruz.
1: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Mahpeker Aksu, Havva Şahin Kavaklı.
1: Radyo Hastanesi'nden herkese merhabalar sevgili dinleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Doçent Doktor Havva Şahin Kavaklı hocamızla birlikte bugün yine çocuk gelişimi uzmanı Doktor Hande Ataç hanımefendiyi ağırlamaya devam ediyoruz ve otizmi konuşacağız. Geçen programımızda da nedenlerine çok fazla geniş bir şekilde değinmiştik. Hocam, çocuklar uzmana gittiğinde buna otizm dendiğinde bunların eğitimi ne şekilde yapılıyor? Bununla başlayalım arzu edersiniz.
2: Bu sorunun çocukların hayatları üzerindeki yükünü hafifletmenin yollarından biri elbette ki onları sosyal hayatın olabildiğince içinde tutmak ve hakları olan eğitimi almalarını sağlamak. Her çocuğun eğitim hakkı vardır, otizmli çocuklarda dahil. Bu açıdan kaynaştırma eğitimin önemi büyük. Ayrıca otistik bozukluk tanısı almış bir çocuğun ilk öğretimde ne tür bir programa dahil edileceği tıbbi olmaktan çok eğitsel bir karar. Bu karar verilirken her bir çocuğun sorunun derecesi, zihinsel kapasitesi, güçlü ve zayıf yanları dikkate alınarak değerlendirilmesi onu en uygun seçeneğin oluşturmasını kolaylaştırır. Bu süreçte okul, anne baba ve çocuk psikiyatrisinin işbirliği içinde olması gerekir.
3: Hande hocam, burada ilk başta geçen programda konuştuğumuzda otizm sebebi nedir? İşte genetik midir? Başka faktörler var mı? Burada tekrar o konuya bir parça değinsek diyorum. Çevre faktörleri, beslenme alışkanlıkları bu durumu etkileyen bir şey midir?
2: Daha önce de dediğimiz gibi otizmin sebebi bilinmiyor. Hala çeşitli araştırmalar var. Tabii otizmde kalıtımsal genetik etkinin varlığını ortaya koyan da tabii çok sayıda çalışma var. Otistik çocukların kardeşlerinde otizm görülme olasılığı %3 ila %8 arasındaki bu oran toplumdaki sıklığın oldukça üzerinde. Tek yumurta ikizlerinde ise bu oran %60-%90 arasında bildirilmekte. Otistik bozukluk tanısı almış çocukların ailelerinde içe kapanıklık, sosyal ilişkilerde güçlük ve dil gelişiminde sorunlar topluma kıyasla daha sık. Sorunun genetik temeline işaret eden bu bulgulara rağmen otizme neden olan mekanizmanın tam olarak açıklığa kavuşturulmuş değil. Bazı genlerin etkisi üzerinde durulmakta ve bu alanda yoğun çalışmalar devam etmekte.
3: Hocam, sizin bu anlattıklarınızdan ben şunu anlıyorum. Burada sebep çok net olarak anlaşılmamış olsa bile bir farkındalık oluşması, ailelerin bu konuda dikkatli olması, sizin bahsettiğiniz o tekrarlayan hareketler, işte iletişim kurmaktaki problem vesaire, bunları eğer gözlemliyorlarsa bir uzmandan yardım almaları. Daha sonra da eğitimleri verilirken bir toplumdan soyutlama olmaması, zaten iletişim problemi yaşandığı için o konuda eğitimcilerin bir karar vererek çocuğun eğitimini alması şeklinde herhalde bunları özetleyebiliriz. Burada bu çocukların, otizmli çocukların biz gördüğümüzde benzer özellikleri var mı? Böyle ayırt edici, işte ortak özellikleri, sergiledikleri ortak özellikler var mı?
2: Otizmde bozukluğun derecesi, şiddeti, kendini gösterme şekli çocuktan çocuğa farklılık göstermekte. Her konuda her zaman değindiğimiz gibi, hep söylediğimiz gibi bireysel farklılıklar yine otizmde de kendini gösteriyor. Her insan nasıl birbirinden farklıysa, bireysel olarak ele alınması gerekiyorsa her otizmli çocuk da farklı özellikler taşır. Bazıları hiç göz kontağı kurmazken bazıları kurabilir. Bazıları üstün zekalıdır, bazında zeka geriliği olabilir. Tabii göz kontağı kurmak aslında bizim otizmde çok kilit noktalarımızdan biri. Çok fazla rastlanan bir durum. Ama bazen çocuk göz kontağı kurduğu halde başka otistik bulgularla da gelebiliyorlar.
3: Biz hekimler arasında çok yaygın kullandığımız bir cümle vardır. Bu da şey, hastalık yok, hasta vardır diye. Çünkü her hasta bir diğerinden farklı olabilir. Yani o çocuk da otizmdir, bir başka çocuk da otizmdir ama tipik bütün özellikleri aynı şekilde onda bir checklist şeklinde kontrol ettiğimizde bütün özellikleri yakalayamayabiliriz. Ama burada bir şüphe olduğunda hep altını çiziyoruz. Mutlaka bir uzmandan yardım almaları gerekiyor. Burada ben şeye değinmek istiyorum. Otizmli çocuklar, böyle bir problem var. Tabii aileler de bu durum nedeniyle üzülüyorlar veya onların hayatını da biraz zorlaştıran, belki ek külfetler getiren, eğitimi vesaire biraz zor olabiliyor. Ama bunun da getirdiği bazı özel yetenekler de sanırım var. Biraz o konulardan bahsedelim isterseniz.
2: Şimdi otizmli bireylerin çok azında özel ve üstün yetenek vardır. Biz buna otistik savant adını veriyoruz. Bu kişilerin özellikleri herhangi bir alanda öğrenmeden gösterdikleri yüksek ve eşi görülmemiş bir performanstır. Aslında bizim halk arasında yaygın bir inanış da var otizmle ilgili. Otistik çocukların çok yetenekli oldukları, çok iyi oldukları ama az önce de değindiğiniz gibi yine ben bireysel farklılıklar diyorum. Bütün otizmli çocuklar çok üstün ve özel yetenekler sergilemezler. Karmaşık aritmetik hesapların akıldan yapabilmek, bir müzik aletini öğrenmeden mükemmel çalabilmek, 50 yıl sonra 5 Mayıs'ın hangi güne denk gelebileceğini söylemek gibi. Yine bununla ilgili de çok küçük bir anım var benim. Otizm tanısı konmuş bir hastamız Türkiye haritasını ilçeleriyle ezberlemiş. Bir ilçeyi söylediğimizde hemen hangi ile ait olduğunu söylüyordu. Yine başka bir çocuk da bir belgeseli izlemişti. Ve bir ülkeden bahsediyorum. Sadece ülkenin adını söylemem yeterli. Ülkenin bütün özellikleriyle söylüyordu. Ama aynı çocuk ip atlayamıyordu ya da top sektiremiyordu basket topunu verdiğimde. Ya da merhaba dediğimde bana nasıl yanıt vereceğini bilmiyordu. Tabii bazı otizmli çocukların bu savant özellikleri, bu üstün yetenek özellikleri gösterdiği bilinmekle beraber bazıları neden göstermedi bilinmiyor. Tabii otizmli çocukların da yaklaşık %10'unun savant olduğu tahmin ediliyor.
3: Burada benim altını çizmek istediğim bir konu var. Bu bahsettiğiniz son özellikler güzel şeyler olarak görülebilir. Ancak anne babaların işte burada içgüdüleriyle değil de biraz daha mantıklı bu yaptığımız programların veya diğer eğitim çalışmalarının etkisiyle daha bir mantıklı olaya yaklaşmaları, böyle bir durumda bunun otizm olabileceği şüphesiyle bunun tanısının koyulması için bir uzmana başvurmaları. Çünkü anne baba çocuğuna genelde negatif bir şey ya da olumsuz bir hastalık vesaire yakıştırmak istemiyor. Bunu onda kabullenmek istemiyor. Bazen bu inkar boyutuna da gidebiliyor. Yani o şeyi kabullenmekte biraz zorluk. O dönem biraz zor bir dönem anladığım kadarıyla. Çünkü bir hekim arkadaşım söylemişti. İşte dedi ya yeğenimde bariz ben fark ediyorum şaşılık var. Ama dedi hani bu çocukta şaşılık var, bunu bir göz kontrolünden geçirmemiz gerekiyor dediğimde eniştem hayır yok öyle bir şey, hiç de öyle değil, bak bakayım çocuğum işte hani hiç böyle bir durum yok, hani bunu inkar şekline girebiliyor. Burada ailelerin hani çocuğun geleceğini de düşünerek bu olayı kabullenmeleri, böyle bir şüphe durumunda profesyonel bir yardım almaları en uygunu sanırım.
2: Biz daha önceki programda da değinmiştik gelişimsel basamaklarını da iyi bilmek dediğimiz. Yine ben bunu bir örnekle anlatmak istiyorum. Yine otizm tanısı konan bir çocuk ve velisiyle görüşüyorum. Anne gelişim basamaklarına çok hakim. Çocuğun hangi dönemde neyi yapacağını çok iyi biliyor. 2 yaşındayken çocuğunun konuştuğunu dergi okurken fark etmiş. Ve bir tuhaflık olduğunu, aslında bizim halk arasında bu çok vardır. Erken okuduğunda ya da bazı üstün yetenekler, üstün özellikler taşıdıkları zaman bunu çok övünerek söylerler. Ama 2 yaşında bir çocuğun bir şey okuması da aslında çok uygun, çok güzel bir şey değil. Anne bununla beraber bir uzmana başvuruyor ve çocuğu otizm tanısı alıyor.
4: Yani biz olumsuz şeyler gördüğümüz zaman hani bir hekime gitme gereği hissediyoruz ama olumlu gördüğümüz özellikleri de şey olarak görmememiz gerekiyor. Çocuğum gayet iyi gelişimi değil de bunun içinde bir hekime gitmek
2: bazen
4: gerekiyor.
2: Sadece üstün yetenek olarak tanımlamamak gerekiyor. Aslında altında yatan farklı bir sebep de olabilir. Gelişim basamaklarını bilmek, çocuğu tanımak en önemlisi.
4: Peki yeterince aileler bunu biliyor mu?
2: Şu anda daha çok fazla bu konuda iyiler, daha farkındalıkları artmış, çocuklarını daha iyi tanıyorlar, daha çok yayın okuyorlar, daha çok bilgilenmek için uzmana başvuruyorlar. Hiçbir sıkıntı görmeseler de sürekli bir çocuğumun gelişimini kontrol etmek istiyorum, her şey yolunda mı diye çok sık başvuruyorlar artık.
3: Buradan tedavi ve eğitim yaklaşımlarına isterseniz bir giriş yapalım, onunla da tamamlamaya çalışalım.
2: Tedavimizde amaçlanan çocuğun yaşına uygun iletişim becerilerinin geliştirilmesini sağlamak. Çünkü otizm sosyal iletişim eksikliği. O yüzden bizim de tedavi amacımız bu iletişim becerilerini geliştirmek. Bu amaçla da sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik özel eğitim programları, dil ve iletişim terapileri olabildiğince erken dönemde başlatılmalı. Bunu özellikle söylüyorum. Erken tanı otizmde çok önemli. ailenin çocuğun iletişim tarzını kavramasına ve geliştirmesine yardımcı olacak eğitim ve destek sağlanmalı. Duyuların düzenlenmesine ve bedensel aktivitelere dayalı terapiler, dans ve müzik çalışmaları yararlı olabilmekte otizmli çocuklarda. Yine otizmle birlikte görülen davranış ve dikkat sorunları da yükü alaştıran, eğitime uyum ve katılımı bozabilen durumlar arasında. Bu sorunlara yönelik ilaç tedavilerinin olumlu etkilerini ortaya koyan çok sayıda bilimsel çalışma mevcut. Özetlemek gerekirse erken tanı, zamanında ve uygun müdahale ve düzenli takip tedavi sonucunu etkileyen en önemli faktör.
3: Burada Mahpeker hocamın sorduğu işte aileler yeterince farkında mı diye, geçmiş yıllara baktığımızda ona göre bugün çok büyük bir farkındalık ve bu konuda ailelerin eğitimi oldukça iyi bir düzeye geldi diye düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı da bununla ilgili çok özel çalışmalar yürüttüğünü biliyorum. Gerek gönüllülerden gerekse profesyonel bu işle ilgili olan paydaşlarla bu konuyu masaya yatırıp bu konuda çok çeşitli çalışmalar yapıldı ve artık bu konuda çok daha iyi bir durumda olduğumuzu biliyoruz.
4: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugün de Radyo Hastanesi'nin sonuna geldik. Doçent Doktor Hava Şahin Kavaklı hocamızla birlikte çocuk gelişimi uzmanı Doktor Hande Ataç hanımefendiyi ağırladık ve otizmi konuştuk. Bir sonraki programda yeniden birlikte olmak dileğiyle hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Mahpeker Aksu, Hava Şahin Kavaklı.

0: kamu spotu.
1: Geçen seneydi. Bizim kız düşünceli. Dedim kızım bir derdim var anlat. Mezun olabilmesi için staj yapması lazımmış. Yer bulamamış. Düşünecek ne var? Tüm Türkiye'de staj seferberliği başladı. Oraya başvur dedim. Ben de televizyondan duyduydum. Başvurmuş. Sadece ders notları değil, sporla da uğraşıyordu. O da işine yaramış. Bir sürü teklif geldi. İstediğini seçti. Pek mutlu oldu. Stajını yaptı, belgesini aldı çok şükür.
2: Kamu ve özel sektörden işverenler staj imkanlarıyla sefer bir. Referansın beceri ve yetkinliklerin olacak. Hadi hemen başvur. Senin için sefer biriz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüy FM.
1: Kamu spotu.
2: Abla, tıbbı kazanmışım.
3: Aferin benim akıllı budağıma.
2: Evet ama mühendislik daha iyi.
4: Olur mu canım? Tıp bu tıp. Ötesi var mı?
2: Var abla, mühendislik işte.
3: Mühendislikmiş.
2: Abartma abla. Mühendis olmak kolay mı?
3: Hayat kurtarmak kolay mı?
2: İyi ama sen 2 sene okudun.
3: Ne olmuş okumuşsam? Dondururum.
2: Hayır olmaz abla ya.
3: Sen oku.
2: Sen oku.
3: Sen oku.
5: Sen oku. Sen de oku. Çünkü birini seçmek, diğerlerinden vazgeçmek. Her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Gelin el ele verelim. Gençlerimiz kazandığı üniversiteyi kaybetmesin.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

sigara bağımlılığı, aynen alkol gibi, uyuşturucu gibi bir bağımlılıktır. Sigarayı iradesi olan her insan bırakamadığından, bağımlılığını sadece iradeyle açıklamak mümkün değildir. Siz de kendi irademle bırakamıyorum, profesyonel destek almak istiyorum, sigarayı bırakmakta geç bile kaldım, eşim, ailem de çok istiyor diyorsanız, 171 sigara bırakma hattını arayıp, randevunuzu alıp, Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bıraktırma Polikliniğine başvurabilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak bağımlılıkla mücadele programlarını destekliyoruz. Sigarayı bırak, hayatı bırakma.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Bir tane sigara içmeden imkanı yok, ayılamıyorum.
2: Bıraktığımdan beri çok daha zinde kalkıyorum.
3: Benim de bir masrafım bu var.
4: Benim de günde 10 lira bağışla okuttuğum bir öğrencim var.
5: Yani bu yaştan sonra sigarayı bıraksam mı? Ne fark eder?
6: Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder?
7: Bir kere bıraktım. Sonra tekrar başladım.
8: Tekrar tekrar denedim. En sonunda başardım. Tam 10 yıldır ağzıma sürmüyorum.
9: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM.
1: Asırlardır yalnızım, pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi, bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde, cehennemde yansın bu dilim, bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları,

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Unutmayın, gereksiz antibiyotik kullanımı bağışıklık sisteminize zarar veriyor. Gereksiz antibiyotik kullanımının karaciğer fonksiyonlarını bozduğunu, alerjiyi tetiklediğini ve böbrek yetmezliğine yol açtığını biliyor musunuz? Antibiyotikler yalnızca bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir. Nezle, soğuk algınlığı, grip gibi enfeksiyonlar virüsler ile oluşur. Antibiyotikler virüslere etkisizdir. Antibiyotikler ateş düşürücü değildir. Gereksiz yere kullanılan antibiyotikler vücudunuzda var olan faydalı bakterileri yok eder. Antibiyotikleri sadece doktorunuzun reçete ettiği durumlarda uygun dozda, uygun şekilde ve yeterli sürede kullanınız. Uygun olmayan durumda kullanılan antibiyotikler hem size hem çevrenize zarar verir. Enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı açısından önemli ve uygun antimikrobik tedaviyle başarının sağlandığı bir alandır. Akılcı olmayan antimikrobiyal tedavilerin kullanılması sonucu tedavi edilmemekte, enfeksiyonlara karşı direnç gelişmekte, bu da toplumsal direncin gelişmesine neden olmakta ve belki de hasta kaybedilmektedir.
2: Antibiyotik ağrı kesici ateş düşürücü değildir. Her boğaz ağrısında ve öksürükte kullanılmaz. Antibiyotiğin gereksiz ve yanlış kullanımı sağlığınıza zarar verir. Lütfen sağlığınızı riske atmayın.
3: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın veya talep etmeyin.
0: Adi FM'de canlı performans.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Bilgi FM. Kamu spotu.
1: Merhaba, adım Duygu. 21 yaşındayım. Yerel bir tekstil atölyesinde asgari ücretle çalışıyorum. Ailemle birlikte kaldığım için ekonomik sıkıntı çekmiyorum aslında. Ancak mutlu değilim. Çünkü hayalimdeki iş bu değildi. Ben Merve'ninki gibi bir iş hayal ediyordum. Merve lisede sınıf arkadaşımdı. Şimdi o burada mühendis olarak çalışıyor. O gerçek bir arkadaş. Yarım kalan okul hayatıma onun sayesinde yeniden başladım. Gündüzleri burada çalışıyor, akşamları açık liseye gidiyorum. 2 ay sonra da lise eğitimimi tamamlamış olacağım. Ve tabii ki üniversiteye de gideceğim. Ertelediğim hayallere geç de olsa mutlaka ulaşacağım.
0: Geç kalmış sayılmazsınız. İsterseniz başarabilirsiniz. Adieu.

Adüe FM. İsterseniz radyodan dinleyin 95.3. İsterseniz

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeli duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuz gülümsemeye gülümsemeyle yanıt vermiyorsa ya da sadece tanıdık kişilere gülümsüyorsa, konuştuğunuzda yüzünüze bakmıyorsa, bir iki saniyeden daha uzun süre göz kontağı kuramıyorsa, başkalarının dikkatini bir oyuncağa işaret ederek çekmeye çalışmıyorsa, nesneleri size getirip herhangi bir şey göstermiyorsa, bir oyuncağa işaret ettiğinizde çocuğunuz dönüp ona bakmıyorsa, sizin baktığınız şeylere çocuğunuz da dönüp bakmıyorsa, ismiyle çağrıldığında bakmıyorsa, davranış ve eylemlerinizi taklit etmiyorsa, çocuğunuz hiç hayali oyun oynamıyorsa, başka çocuklara ilgi göstermiyorsa, bir yaş üstünde beş kelimeden fazlasını çıkaramıyorsa, mutlaka çocuk psikiyatristine başvurunuz. Unutmayınız, erken tanıyla yoğun ve sürekli özel eğitim, otizmin tek tedavisidir. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Su geleceğimizdir.
2: Su geleceğimizdir.
3: Su geleceğimizdir.
1: Su geleceğimizdir.
4: Su geleceğimizdir.
5: Su geleceğimizdir.
6: Su geleceğimizdir.
7: Su geleceğimizdir.
8: Su geleceğimizdir.
9: Su geleceğimizdir.
10: Su geleceğimizdir.
11: Su geleceğimizdir.
12: Su geleceğimizdir.
13: Su geleceğimizdir. Yokken çok değerlidir. Biz en iyisi varken değerini bilelim. Çocuklarımız susuz kalmasın.
14: Suyu bilinçli kullanmakta fayda vardır. Eğer biz bugün bilinçli kullanırsak önümüzdeki nesiller de aynı şekilde bizden örnek alıp onlar da bilinçli kullanırlar.
1: Su, yarınlara bırakacağımız en değerli mirastır. Suyumuza sahip çıkalım.
11: Bir sanatçı, bir baba ve bir yurttaş olarak suyu tasarruflu kullanmamız gerektiğini söylüyorum.
15: Çocuklarımıza daha değerli bir miras bırakmak istiyorsak suyu israf etmeden kullanmayı öğrenmeliyiz.
16: Su berekettir, bolluktur. Bir sanatçı ve baba olarak tüm büyüklere sesleniyorum. Çocuklarımıza suyu israf etmemeyi öğretmeliyiz.
17: İş yerlerimizde ve evlerimizde su tüketimine dikkat etmezsek, ilerisi için çocuklarımıza bırakabileceğimiz bu büyük mirasa ihanet etmiş oluruz.
18: Hayatımızı sürdürdüğümüz kaynaklar bir gün gelip tükenebilir. Lütfen dikkat edelim. Su bu kaynakların en değerlerindendir. Dikkatli kullanalım, israf etmeyelim.
19: Unutmayalım ki bizim ihtiyacımız olduğu kadar bizden sonraki nesillerin de ihtiyacı olacak.
11: Yaşamımızı sürdürebilmemiz suya bağlı. Böylesine önemli ve yaşamsal bir kaynağı tüketmemeliyiz.
20: Suyu çok dikkatli kullanalım, israf etmeyelim. O bozuk musluklarımızı, sızıntıları, hepsini, bu arızaları giderelim. Bir damlası bile çok kıymetli. Lütfen dikkatli kullanalım.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Lösemi erken ve doğru tanı sayesinde tedavi başarısı yüksek bir kanser türüdür. Adıyaman Üniversitesi olarak sevgi dolu kalpleriyle büyük bir mücadele örneği sergileyen yavrularımızı sevgiyle kucaklıyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. İnanıyoruz. Sevgiyle üstesinden geleceğiz. Adıyaman Üniversitesi olarak sevgi dolu kalpleriyle büyük bir mücadele örneği sergileyen yavrularımızı sevgiyle

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

yüzünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri. Hem biraz deli, azdan çok da serseri. Adı lazım değil, baş harfi.

değil, baş harfi ben. Adı lazım değil, baş harfi ben. Adı lazım değil, baş harfi ben. Adı lazım değil.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM. Kamu Spotu.
1: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.